0: Hoş geldin Ünal abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ünal Yörük bugün bizimle.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim. Sen nasılsın Ümitciğim?
0: Sağ ol. Onurlandırdın bizi. Teşekkür
1: Eyvallah. Sağ
0: ederiz. Çocukluğumdan beri seni tanırım.
1: ol. Eyvallah.
0: Beraber
1: Çok
0: güzel,
1: küçük yaşlardan beri.
0: evet, güzel zamanlarımız geçti. Konservatuvardan itibaren.
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum programımıza geldiğin için abi.
1: Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da hepsi birbirinden kıymetli.
0: Evet.
1: Hepsini tanıyorum zaten kardeşlerimiz. Ellerine kollarına

0: Sağlık.
1: İlk eserde bize Mane eşlik ettin.
0: Evet.
1: Bir fotoğrafla beraber senin tınılarınla güzel bir eser seslendirdik.
0: Elimizden geldiğince biz de ne verebiliyorsak, ne
1: Estağfurullah. Çok güzel oldu.
0: anlatabiliyorsak,
1: Çok
0: işimiz bu,
1: keyifli.
0: mesleğimiz bu.
1: Çok keyifli oldu. Programımızda fotoğrafları da paylaşıyoruz biliyorsun. İşte o fotoğrafta yaşanan o an, o saniye, o zaman çok değerli.
0: Anılar, anılar, anılar. Bir fotoğraf karesi çok şey anlatır. Her şeyi anlatır. Dostlukları anlatır. Güzellikleri anlatır. Ve ömür boyu baki kalır.
1: Sohbetimize devam edeceğiz ama hangi eserle devam edelim? Bize ilk ne çalacaksın?
0: Bir harman dalı çalalım mı? Neyle
1: Tabii.
0: çaldık? Şimdi bir de
1: Şimdi
0: zurnayla bir
1: baba
0: harman dalı
1: zurnayla bir
0: çalalım.
1: harman dalı.
0: Hadi bakalım.
1: Peki, dinleyelim.
0: Hadi.

0: Ağzına sağlık Nan abi. Harika
1: Teşekkür ederim.
0: oldu. Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim. Çok güzel bir zeybek oldu.
0: Herkesin bildiği.
1: Evet. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.
1: Muğla'ya, zeybeklere, her tarafa elimizden geldiğince.
0: Ünal abi sen konservatuvarda nefessiz sazın aslında.
1: Tabii.
0: Kaval, dilli kaval ilk başta öyle
1: Dilli
0: başladın.
1: kavalla başladık.
0: Başladın.
1: Sonra biraz elimiz bir şeyler çalmaya başlayınca M'ye geçtik.
0: Mey,
1: M'den
0: evet.
1: sonra zurnaya başladık. Sonra kaba zurnaya geçtik.
0: Evet, sen okulda sazın neydi? Tabii şimdiki
1: Neydi?
0: görevinde
1: Evet.
0: mehterde de
1: Evet.
0: zurna çalıyorsun.
1: Zurna çalıyorum. He.
0: Harika. Şimdi yine bir türkü çalıp söyleyelim.
1: Tamam, yine bu
0: Yine
1: sefer M ile çalayım bir tane
0: olur.
1: parça.
0: Bir
1: Peki.
0: Sefil Selim'den bir türkü söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Eşlik edersen arkadaşlarla çok
1: Ne
0: mutlu
1: demek?
0: oluruz.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Eyvallah.
1: Sevinirim.

0: Evet Ümit'ciğim, yine güzel bir
1: Eyvan
0: türkü
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri.
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezuna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda. Hala
1: Harika.
0: devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese?
0: Aha.
1: Üniversite bölümündekine,
0: Evet,
1: lise,
0: üniversite
1: ortaokul, lise bölümündekine.
0: hepsine. Ha.
1: Çok güzel.
0: Elimizden
1: Senin
0: geldiği kadar
1: okuldaki
0: okuldum.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Aa, hocam Ali Yılmaz.
1: Ben biliyorum da.
0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmetler
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza
0: Ha,
1: sevgilerimiz,
0: hepsi
1: saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi birbirinden
0: kıymetliydi.
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok güzel.
1: Farklı bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim, böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
1: Olur. Ben de eşlik ederim sana
0: Hadi bakalım.
1: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz abi.
0: Hadi.

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir zevk
0: Onlardan.
1: oldu.
0: Evet, çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize
0: Estağfurullah, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım
1: Hadi
0: Ömer.
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi
0: Neşet
1: güzel
0: Hoca'nın bir eserine
1: bir nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümitçiğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni gene rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız.
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
0: Hepsinin ellerine
1: Şanslıyız.
0: sağlık. Evet.
1: Şanslıyım ben de
0: Evet.
1: onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
0: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
1: Evet,
0: Çok da bir
1: eşsiz,
0: ezik yok
1: zengin.
0: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
1: Özel bir türküdür.
0: Evet.
1: Çalalım abi senin tınılarınla.
0: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
1: Peki.
0: Hadi.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.

Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyorum çok keyifli bir gece olacak. TRT ekranlarından da yayınlanan. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ekran başındakilere de iyi eğlenceler diliyorum. Haydi bakalım.

Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum Mersin. Hazır mıyız?

Sağ olun oğlum. Teşekkürler. Oh. Şimdi biraz başka bir havaya gireceğiz bu şarkıdan sonra. Biraz neşelendik ama biraz hüznü barındıran bir şarkı bu. Beni ilk defa tanıdığınız şarkı, Kaldırımlar. Teşekkür ederim.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum.

uzaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: en büyük özelliği saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok özelliklere sahip olması.
1: Halk müziğimize büyük katkıları var.
2: Sadece bir halk müziği sanatçısı değil, aynı zamanda bir müzikolog.
3: Bir Anadolu aşığı, bir hoca, bir halk bilimci.
2: Çok güzel sesleri keşfetti ve ön plana çıkardı.
4: Kültür noktasının Türk halk müziği açısından dönüm noktasıdır.
2: Tamamen %100 yerli ve milli bir kimliktir.
3: Şanlıurfa, Kerkük, Elazığ, Azerbaycan ezgilerinin büyük bir üstadıdır.
0: Türkülerin edebi dilini en iyi bilen bir hoca, derlemeci, şef, programcı, yönetici.
2: Böylesine çok yönlü, çok renkli bir kişiliği var Mehmet Özbey'in.
1: Mehmet Özbek bir tanedir.

Şanlıurfalıların edebiyatla, özellikle divan edebiyatıyla uğraşmalarının temelinde sıra geceleri vardır. Bir edep müessesesi, bir terbiye okuludur sıra gecesi. Yöre gençlerinin yetişmesinde büyük emeği olan bir topluluktur. Edebiyat konuşulur, dini konular konuşulur, kültürel konular konuşulur. Hatta divan şiiriyle selamlaşabilirler. Çok şahit olmuşuzdur ki bir esnaf, bir esnafın önünden geçerken süzme çeşmin gelmesin müjgan, müjgan üstüne diye selam verir. Öbür esnaf da ona vurma zahmı sineme peykan, peykan üstüne diye cevap verir. Bunlar şair insanlar değil. Sadece divan şiirine, şiire önem veren, onları gönlünde taşıyan sıradan insanlar. Do re re do re re si do si si la si re re si do si la la la la sol la si do si la re. Repertuarımın genişlemesi, bölge üsluplarının oluşmasında tabii ki bölge sanatçılarının çok etkisi var. Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Ahmet Uzungöl Hafız, bunlar benim için çok önemliydi. Onları tanıdım. Mahmut Usta'dan hem sohbet yolunda yararlanırdık, hikayeler anlatırdı, hem de türküleri anlatırdı, türkülerin hikayelerini anlatırdı ve makam havalarını okurdu bize. Ağabeyim bana bir cüre hediye etmişti ortaokul ikinci sınıfta. Bütün sevdam onunla başladı. Benim gönlümde sanatçı olmak yoktu. Çünkü bizim çocukluğumuzda ve gençlik yıllarımızda Urfa'da belli aileler için müzikle uğraşmak övünülecek bir şeydi. Yalnız bunu meslek haline getirmek ayıp sayılabilecek bir şeydi. Urfa'da her ne kadar bunu meslek edinmek ayıp sayılırsa da ailem beni musiki cemiyetine göndermeye izin verdi. Abimle birlikte musiki cemiyetine giderdik. Liseden sonra bir yıl Urfa'nın Bozova ilçesi Kepirce köyünde köy öğretmenliği yaptım. Bu benim için hayatımda güzel bir dönüm noktası oldu. Halk türkülerini ileride bu kadar yakından tanımama da fırsat bulmuş oldum.

1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydımı yaptırdığımda başlangıçta biraz sıkıldım. Anadolu'dan gelen bir gencin İstanbul gibi büyük bir şehire hemen intibak etmesi çok zor oluyordu. Ancak çok değerli hocalarımızla birlikte olunca işin rengi değişti. Sonra bir arkadaşımın önerisi üzerine İstanbul'dayken, daha fakülte ikinci sınıftayken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı tanıdım. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Nazariyatı bölümüne kaydımı yaptırdım. Üst sınıflara ders veren rahmetli Münir Nurettin Selçuk Üstad'ın da derslerini dinlemeye giderdim. Bu arada Adnan Ataman Bey'in korosuyla tanıştım. Ben öğrenciyim dedim, acaba topluluğunuzun çalışmalarına katılabilir miyim? Katılabilirsiniz dedi. Adnan Bey beni beğenmiş olacak ki konserlere de çıkabilirsiniz dedi. Ve konserlere çıkmaya başladım amatörce, kadrolu olmadan. Ve orada Muharrem Akkuş ve Ümit Tokcan'la tanıştık. Tabii daha sonra bu arkadaşlarımızla radyoda birleştik.

0: Radyoda stajyer sanatçı olarak birlikte kazanmıştık. Ondan sonra İstanbul Radyosu'nda yıllarca birlikte olduk. Özellikle onunla birlikte çalışmanın huzurunu, gururunu her zaman yaşadım ve yaşıyorum. Dostluğuyla hakeza, bilgisiyle, eğitimiyle, her şeyiyle halk müziğimize büyük katkıları var.
1: TRT Kurumu hayatımda üniversiteden sonra çok önemli kurumlardan biridir. 1969 yılında kadrolu sanatçı olmaya başladıktan sonra bu alanda derin çalışmalara girdim. Derlemeler, nota yazmalar falan. Çok etkilendiğim iki hocamız vardı. Biri Nida Tüfekçi, diğeri de İcel Paşmakçı Bey'di. Tabii ki repertuar konusunda da hocamız Neriman Altındağ Tüfekçi'yi unutmamak gerekir. Bunların en önemli özellikleri halk müziğinde yüksek bir zevke sahip olmaları.

0: Doktor Mehmet Avni Özbek ismi bana bir hezarfeni çağrıştırıyor. Çok yönlü bir şahsiyeti, dirayetli bir kültür sanat adamını çağrıştırıyor. 1960'lı 70'li yıllardan bugüne büyük bir emekle, çabayla elde edilmiş başarılar Mehmet Özbey'i daha çok genç yaşta toplum hafızasında unutulmaz isimlerden biri haline getirdi.
1: Özbek sadece bir sanatçı değil, bir müzikolog. Türk halk müziği yönünden altyapısı sağlam ve çok mükemmel bir kültür derinliği vardı.
2: Mehmet Özbey'in iki yanı var. Birisi müzik, yani yazmasını, okumasını bilir. Çok önemli. Bir müzisyenin yapması gereken önemli şeylerden birisi yazıp ve okuyabilmesi. İkincisi, Mehmet Özbek edebiyatçıdır. Edebiyatçı olduğu için hiçbir sözü yanlış söylemez. Hatta yanlış söylenenler varsa onları da düzeltir.
3: Bizim halk müziği kültürümüzde müzik alanında kendini geliştirenlerin halk edebiyatı bilgisi azdır. Halk edebiyatı bilgisi olan insanların ise müzik bilgisi azdır. Bunun ikisini kendinde barındıran çok değerli bir isim Mehmet Özbek'tir.
4: Kerkük türküleri kendine has bir üslup ihtiva eder. Onun için söylemesi zordur. Özellikle şive ve de melodik yapı itibariyle. Mehmet Özbek bunların hepsine vakıf oldu. Uzun çalışmalar yapmak suretiyle tanınmasına da vesile oldu ve de çok sevdi.

Bana hep sorarlar, neden bu kadar Kerkük türkülerine önem veriyorsunuz? Kerkük, daha doğrusu Türkmeneli coğrafyasıyla Urfa bilindiği gibi Azeri kültür sahasındadır. Her şeyimiz birbirine uyar. Edebiyatımız, müziğimiz, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz, özellikle konuşmamız da çok yakındır birbirine. Halk müziğinde sadece bu müziğimizin Anadolu'ya sıkıştırılmış bir müzik olmadığını, Türk dünyasında yaygın bir müzik olduğunu ve bizi birleştirecek olan bir unsur olduğunu öğrendim. Dolayısıyla ben de Türk dünyasının Anadolu dışındaki müziklerine yönelmeyi düşündüm. Bunun başında önce gençlik yıllarımızda tanıdığım Türkmen müziği, yani Irak Türkmenlerin müziği oldu. Ben de Türkmen sevdası, Türkmenlerin 1959 yılında yaşadıkları büyük bir katliam vardır. O katliamı biz Urfa'dayken gençlik yıllarımızda takip etmiştik. Onların o çektikleri acıyı müzikleriyle Anadolu'ya aksettirmek istemiştim. Onun için Kerkük türkülerine yöneldim.

0: İstanbul'da yapılan bir Kerkük gecesinde tanıştık. Ben ama Abdurrahman Kızılay'ı ve Abdülvahit Kücecioğlu'nun seslerini ta Urfa'da öğrencilik gençlik yıllarımda Bağdat Radyosu'nun yaptığı yayınlardan tanırdım. Sadece ben değil, bütün Urfa, belki de bütün Güneydoğu hayrandı onların seslerine. Çünkü söyledikleri hoyratlar, türküler Urfa müziğiyle özdeşleşmiş gibi, aynı gibi.
1: Düşte gör, hıyalda gör, düşte gör.
2: Mehmet Özbek sadece Kerkük, Urfa, Elazığ değil, bütün Türkiye'nin, hatta bütün Türk dünyasının kucaklayıcısı oldu.
3: Bir kanaat önderi Aydın'ın bir sözünü hatırlıyorum. Bu Kerkük'te konsolosluk açmak yerine bir Mehmet Özbek plağı gönderirse daha etkili olur diye. Yani anlatım hakikaten çok güçlüydü. Ve Mehmet Özbek'in bu anlamda büyük hizmetler olmuş biridir.
4: Yorumcu kişiliği özellikle çok önemli. Azerbaycan, Kerkük,
2: Türkmenistan'ı, Batı Trakya'yı, efendim Kıbrıs'ı içine alan, Kırım'ı içine alan.
5: Çok farklı bir hançeresi vardır. Çok değişik, çok güzel bir yorumu vardır.
6: Kendisi Urfalıların deyimiyle hem elma demeyi hem de alma demeyi iyi beceren bir üstattır. Dönemi ve döneminden sonraki gelen genç nesle bu konularda rehberlik etmiştir.

Tanıdığım ilk Azerbaycanlı sanatçı İslam Rıza'ydı. Dinleyenler benim sesimi onun sesine yakın hissederler, yakın olduğunu söylerler. Ondan da türküler derlemiştim. Tanıdığım ikinci Azerbaycanlı sanatçı Profesör Arif Babayev'di. O biliyorsunuz çok ünlü bir sanatçı. Ta operadan halk türkülerine kadar, mahnılara kadar, mugamlara kadar Azerbaycan müziğini çok iyi icra eden bir sanatçıydı.

Müzik icracılığının yanında büyük merakım da derlemecilikti. Çünkü yaptığınız her derlemede yeni bir malzemeyle karşılaşıyorsunuz. Bu malzemeyi size sunan sanatçının ruhuyla karşılaşıyorsunuz. Diliyle, gönlüyle karşılaşıyorsunuz. O bakımdan derlemeciliğe çok önem.

0: Derleme yapılırken üzerinde özellikle duracağımız şeyler, derlenen parçanın bizim kültürümüzle olan ilişkisi. Önemli olan bu. Çünkü türkülerimiz bizim kültürümüzün en özgün ve en önemli parçalarından biri. Biz orada kendi toplumumuzun, milletimizin hayatını, yaşantısını, sosyolojisini, duygu ve düşüncesini tespit ediyoruz.
1: Çok iyi bir derlemeci. Kaynak kişilerin gönlüne Muzaffer Sarı Sözen gibi kolayca nüfuz eden, onların nabzını tutan, onlardan türküyü rahatça almasını bilen bir kişiliğe sahip bir derlemecide olması gereken bütün vasıfları kendisinde toplamış çok değerli birisi.
2: Mehmet Hocam solist için notaya alır türküleri. Bir kaynak kişiyi dinlediğinizde aslında daha önceki ters şudur. Koral birlikteliği sağlamak adına sadeleştirilir, nota biraz daha basitleştirilir ve öyle notaya alınır. Fakat Mehmet Özbey'in notaya aldığı bir esere geçmek istediğinizde o türkünün, o eserin kaydını dinlemeseniz bile sanki elinizde tabiri caizse bir kılavuz vardır.

0: zaman zaman sahne konserleri verdim. Bunun ilki 1972 yılında İstanbul'da Şan Tiyatrosu'ndaydı. O zamanlar Kerkük türküleri okumaya başlamışım. Büyük bir Kerküklü, hem genç hem yaşlı bir dinleyicim var.
1: İlk defa bir Türk halk müziği sanatçısı solo olarak kendi başına bir konser veriyordu. Hatta birçok insan hayret etti, bu konser başarıya ulaşır mı?
0: O zaman o sahnenin sahibi, yöneticisi Egemen Bostancı'ydı. Kalktık gittik ona sahneyi kiralamak için. İyi dedi ama yani bakın, gençlerin en çok sevdiği pop müziğinde biz salonu falan dolduramıyoruz. Siz nasıl şey yapacaksınız, bakın salonun kirası da bu kadar. Biz hallederiz dedik, yani biz kendimize güveniyoruz.
1: Ve salon sadece sandalyeler, koltuklar değil, koridorda bile yer bulmak zorlaştı. Olağanüstü bir ilgi topladı.

0: 1977 yılında İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü'ne tayin edildim. Müdürlük görevim 3 yıl kadar sürdü. Ankara Televizyonu'ndan teklifler geldi programı yapmak için. Derken Yurdun Sesi diye bir programa başladık.
1: Bir semah oyun havasını sizlere sunuyoruz.
2: Mestanedir heyda.
3: O güne kadar yapılan işlerde elbette estetik olarak güzel şeyler vardı ama bu işi bir bütün anlatım olarak yoktu. Bu iş bir kültür işidir bakışıyla yoktu. Hatta yani algı öyle bir hale gelmişti ki böyle bir şey yapılacaksa stüdyoya mutlaka saman balyaları konacak falan diye böyle garip bir algı vardı. Yüksek sanat ürünü olarak görülmüyor gibiydi. Algı da öyleydi. Ve bu işin mutlak bir bütün olarak ele alınıp tarih, sosyoloji, yani psikoloji, her anlamda edebi yeniden bir bakış getirilmesi gerekti. Yani o yönde bir misyon üstlenip bir şeyler yapma çabasında oldum.
4: Ankara'da çekiliyordu program ama sanatçıları başka başka yerlerde. Mesela işte Elazığ programı yapacaksam Elazığ'daki sanatçıları getirirdik. İşte Erzurum programı yapılacaksa Erzurum'dakiler getirirdik. Yıllarca sürdü o program. Ve o programda çok insanlar çıktı ortaya işte. İbrahim Tatlıses'i yaratan programlardan birisi o programdır. İzzet Altınmeşe, Selahattin, Belkıs Akkale, bir sürü o halk müziğinde ünlü olmuş insanlar o dönemki çalışmaların içerisinden çıktılar.
0: O güne kadar tar, kaval gibi çalgılar radyo bünyesinde yoktu. Ancak bunlar halk arasında, halk sanatçıları tarafından kullanılan çalgılardı. Biz bu çalışmalarımızda bu çalgıları bir orkestra disiplini içinde kullanmaya başladık.
3: Onlar beğenilince artık radyoda kadro açmak zorunda kaldı. Bu nefesli sazların tamamı, zurnadan kavala kadar çok şey genişletti. Mehmet Özbey'in öyle bir bakışı vardı.
0: Biz Yurdun Sesi programında kaval denen çalgıyı tanıtmak isterken elimizde ne kaval vardı ne de çalacağımız, icra edeceğimiz müziğe uygun aynı tonda bir çalgı vardı. Ben bu fikrimi dile getirdiğimde sağ olsun Arif Sağ, ben yaparım dedi.

0: Nasıl? Kaval yok ama dedi plastik elektrik borularından ben kaval yaparım ve kullanacağımız tona göre de ayarlarım.
1: Mesela orada kaval çalardım, efendime söyleyeyim, bağlama çalardım, zurna çalardım, davul çalardım, kemane çalardım. Aklınıza gelen bütün enstrümanları, olabilecek, orada çalınabilecek enstrümanların hepsini çalardım. Üst üste kaydederdim, kanal kaydı yapardık. Sonra otururduk Mehmet Özbek'le, biz onları indirirdik tekrar tek kanala. Sonra götürdük, biz onu çalardık. Herkes zanneder ki orada başka birileri bir şeyler çalıyor. Yok, hepsini ben çalıyordum. Ya... Buradan kalkıyorduk, gece trene biniyorduk, Ankara'ya gidiyorduk. Ankara'da çekimleri yapıyorduk, akşam tekrar trene biniyorduk, geri dönüyorduk. Veyahut da bazen arabaya biniyorduk, arabayla gidiyorduk. Sıkılmamamız için ne yapıyorduk? İşte, bir su başı buldum, hemen bagajı açıyorduk. Oradan tepsimizi, mevzimizi, Mehmet bize bir çiküfte yoğuruyordu. Çiküftemizi de yiyorduk. Ondan sonra tekrar gidiyorduk. Yani böyle 6-7 yıl böyle yaşadık. Muhteşem güzel şeyler oldu.
2: Gelecek nesillerde araştırma yaparken nereden nereye gelindiğini herkes tespit edecek. Sosyologlar da tespit edecek, tarihçiler de tespit edecek. Çünkü bizde roman Tanzimat'a kadar yok. İşte o roman açığını böyle kapat. Her türkü bir romandır diye kapatılıyor.
3: Aparım beni yara, düşmüşem ahuzara, düşmüşem ahuzara lepadu.
0: Program yapımcımız Adem Gürses, farklı bir program formatına girelim abi dedi. Derken televizyon renkli olmaya başladı. Ve biz o zaman bu sefer farklı bir amaçla girip çıkalım yola dedik ve elimizden obamızdan programını yaptık.

0: Derken ben TRT Müzik Dairesi Halk Müziği ve Oyunları Dairesi de Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü'ne atandım. Erzurum, İstanbul ve Ankara, İzmir radyolarına sanatçı aldık. O sanatçıların eğitimlerini düzenledim. Çok değerli sanatçılar kazandırdık bu yaptığımız sınavlarda.
1: Mehmet Özbek hocamla radyo sınavını kazandıktan, radyo sanatçısı olduktan sonra stajyerken birlikte çalışmaya başladık. Edebiyatçı kişiliği engin bilgisiyle bizlere bildiği bütün bilgileri aktardı. Bütün Türkiye radyolarını bir araya getirip hem bizleri kaynaştırırdı hem de çok güzel televizyon programları yapardı. Mehmet Özbek hocayla çalışmak rahattı ama tatlı bir otoritesi vardı. O da tabii ki işi çok iyi bildiğinden.

0: son derece disiplinli, yeniliğe açık, karşısındakini dinleyen ve onu önemseyen, kiminle hangi ölçüde neyi paylaşabileceğini çok iyi bilen bir hoca. Çünkü Mehmet Hoca'nın en büyük özelliği saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok özelliklere sahip olması. Yani o yalnızca bir müzik insanı değil, bilindiği gibi bir halk bilincisi.
1: Çok güzel sesleri keşfetti ve ön plana çıkardı. Ve gerçekten de hani türküler okunurken bazı sanatçılar türkünün kaşını gözünü yararak okurlar. Mehmet Özbek bunlara son verdi. Sadece müzik kalitesini yükseltecek müdahalelerde bulundu.
2: Birçok hocanın dışında onlar bu kültürü korumak için gayret ettiler ama bunun gelişmeye taşıyan yeni nesillere aktarımını ve enfes lezzetler getirilmesini sağlayan yegane isimdir. O yüzden de çok büyük katkıları olmuş bir hocadır.
3: Üniversitenin daveti üzerine hem Gazi Üniversitesi'nde hem Hacettepe Üniversitesi'nde hem de Ankara Üniversitesi'nde halk edebiyatı bölümlerinde halk müziği dersleri verdim. Çok güzel ders yılları yaşadık öğrencilerimle. Hatta şunu da söyleyebilirim. Halk bilimi kürsüsünde ders verdiğimi duyan fen bölümü öğrencilerden, kimyadan, fizikten gelen, dersi dinlemeye gelen öğrenciler de oldu.
4: Özellikle Şanlıurfa türküleri eğer Mehmet Özbek gibi bir değer olmasaydı belki çoğu kayıt altına alınmayacaktı. Kerkük türküleri hakeza, Elazığ türküleri, birçok türkü Mehmet Özbey'in emeğiyle, Mehmet Özbey'in katkısıyla TRT arşivine kazandırılmış. Hepimiz minnettarız hocamıza. Ben TRT'ye girdiğimde Mehmet Hoca Kültür Bakanlığı korosunu kurmuştu. Artık orada şeflik yapıyordu. Ama hep onları dinledim.
3: 1986 yılında Kültür Bakanlığı'na bağlı sadece bir koro vardı. Klasik Türk Müziği Korosu. Bir yakın arkadaşım, parlamenter abimizin önerisiyle ya halk müziğinde niye böyle bir koro yok falan denilmişti. Ben o sıralar TRT Türk Halk Müziği ve Oyunları Merkez Müdürü'ydüm. Kenan Evren'e bir konser vermeyi düşündük. Bu konunun önemini aksettirmek için çok değerli şef, hoca Neriman Altındağ Tüfekçi hanımefendiye de koroyu yönettirdik. Büyük ilgi gördü. Böyle bir koronun kurulmasına sebep oldu o konser.

0: Koro meselesi Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Özellikle halk müziği ve bizim geleneksel müziklerimizin dışında olan müzik toplulukları tarafından çok tenkit edilen bir konudur. Çok otoriter kimselerden, otoriter kurumlardan halk müziğinde koro olmaz, hatta geleneksel müzikte koro olmaz diye sesler, sedalar geldi. Önlemek istediler.
1: Halk müziği kimliğinin ayrıca bir sahne sanatı kimliğine sokulup yeni bir format kazanmasında da bu güce çok ihtiyaç vardı. Mehmet Özbek bunu kendi kalitesiyle ortaya koymuş şahsiyetlerden birisi olarak önemli bir yerde duruyor.

0: Mehmet Özbek hocamız bizim halk müziğinde önemli duayenimizdir. 1990 yılında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na saz sanatçısı olarak girdim. Tarih ya da kader bizi 2008 yılında tekrar Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda Mehmet Özbek hocamızla buluşturmayı, bir araya getirme imkanı verdi. Göreve başladığımdan itibaren de yapmış olduğu çalışmalar ne kadar büyük, ne kadar anlamlı, ne kadar da kıymetli olduğunu geldiğim zaman anlamış oldum. Çünkü güzel bir miras bırakmıştı.
1: Devlet Korosu'yla yurt dışında ve yurt içinde çok konserler verdik. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Urfa'da, Erzurum'da böyle bir topluluğa susamıştı Anadolu halkı. ...1980 yılında Japonya'ya gitmiştik. Arif Sağ, Ümit Tokcan ve ben. Ve ilk konserimiz Tokyo'daydı. 10 şehirde konser verdik. Arif Sağ çok güzel bir açış yaptı. Ümit Bozdak okudu. Ve ben de Urfalıyam Ezel'den türküsünü okudum. Şöyle bir düşündük o türküleri, o bozdakları okurken. Tokyo neresi, Türkiye neresi?
2: Japonya'da Ümit okuyordu, türkü okuyordu. Mehmet'le ben de orkestraydık. Ben bir şey çalıyordum, bağlama çalıyordum, Mehmet tef çalıyordu. Ben zurna çalıyordum, Mehmet davul çalıyordu. Japonya'da 25 gün kaldık, 25 gün böyle orkestra adamlar gibi dolandık, durduk ortada. Bunlar tabii bizim müziğe olan sevdamızdı.

bizi Irak'ta Babil Festivali'ne davet ettiler. Babil Festivali tabii çok muhteşem geçti. Oraya bir Türk topluluğunun gideceğini duyan bütün Türkmenler o 5000 kişilik Babylon Tiyatro'yu doldurmuşlardı. Müthiş bir konser verdik. Büyük bir heyecan üstün içinde. Şimdi bile tüylerin diken diken oldu o heyecanı yaşayınca. Sahneyi terk ettikten sonra sadece bir 3-5 kişi, bir aile geldiler.

0: Seni götürürler mahpusa, götürsünler de. Ben Türkiye'den gelen Mehmet Özbey'e sarılmışım ya, yeter bu bana.
1: Mehmet Özbek bir kere bu toprağın sesidir. Yani her şeyiyle yerli olan, eğitimiyle, müziğiyle, edebiyatıyla, şiirlere döşendiği bestelerle kendi toprağımızın bir insan olarak ön plana çıkmış, tamamen %100 yerli ve milli bir kimliktir. O bakımdan Mehmet Özbey'in değeri benim gözümde her zaman büyüktür. Bir Anadolu'nun sesidir o.
2: En son yaptığı radyo programları da son derece bilgi dolu, halk müziğinin içeriğini iyi anlatan, vasıfta birçok bilgiler ihtiva eden çalışmalar.
3: Hocam sizdeyiz.
4: TRT Antalya Radyosu.
0: Kültür Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra iki oğlumun Antalya Devlet Operası'nda sanatçı olması nedeniyle Antalya'ya taşınmıştım. Derken Ankara Radyosu'ndan Merdan Güven Bey'in teklifi üzerine Antalya Radyosu'nda bir program yapmam söz konusu oldu.
5: Bana TRT Türkü'nün koordinatörlüğü verildiğinde halk müziğinin yaşayan usta kişilerini buraya taşımanın çok önemli olduğunu düşündüm. Bunların başında zaten Mehmet Özbek geliyordu. Programlarımız içerisinde en beğenilen programların başında gelmektedir. Hala 4-5 yıldır bu programı sürdürüyor.
0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkülerimizde işlenen çok önemli konulardan biri de ahlaktır. Ahlak, Türk töresi için çok önemli ögelerden biridir. Ve türkülerimizde çeşitli yönleriyle işlenmiştir.
3: Halk müziğinin, türkülerin felsefesini, kültürünü, arka planını, geçmişini, tarihini anlatıyor dinleyiciye. Biz de yararlanıyoruz onun sohbetinden. Bizim için bir değer.
6: Türküler ne der?
0: Bir Kırşehir türkümüzde başımda altın tacım, hem susuzum hem acım, yarimi bana verin gerisi anam bacım der. Gerçek sevgili bir tanedir ve o sevgilinin dışındaki herkes ana bacıdır dürüst aşık için.
3: Ağzına sağlık hocam.
4: TRT Antalya Radyosu.

0: Cevher Hanım doğduğunda aramızda 5 yaş fark var. Babam demiş ki bu kız benim gelinim olacak. Bizim geleneğimizde beşik kertme diye bir şey vardır. Yani çocuk doğduğunda bir karar alınır ve o söz üzerinde durulur. Gerçekten de öyle oldu. Biz evlenme çağına geldiğimizde bir araya gelerek yuvamızı kurduk. Ve bugüne kadar da mutlu olarak yaşıyoruz. Ben Cevher Hanım'a bütün izleyicilerimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bana büyük bir çalışma ortamı hazırladı. Mutluluğumun yanında.
1: Türk Halk Müziği Korosu'nda notist olarak, yani nota yazar olarak çalıştım. Ve oradan emekli oldum.
0: Benim müzik eğitimi kitabımı, 3 fasikül yayınladığımız halk ezgileri kitabını, notalarını Cevher Hanım yazdı.
2: Babam bir derya deniz.

Bir ansiklopedi aslında bizim için. Çok özel bir baba. Ondan her şeyi öğrenebilirsiniz. Yeri geliyor, edebiyatla ilgili bir şey öğreniyoruz. Müzikle iç içe büyüdük zaten. Ondan çok feyiz aldık. Hayatla ilgili şeyler olsun hepsini ve sevgisinden hiçbir şekilde şüphe etmeden bize hep sundu, öğretti, gösterdi.

0: Ya yani her şeyden vardır babamda. Bilir. Halen bile bir şeyler sorduğumuzda anlatır, açıklar, tarihini söyler bize. Bir nevi İsviçre çakısı gibidir babam. Onu çok seviyoruz.
1: Benden gizli gizli etkilenmiş olabilirler belki ama ben bir gün sizi sanatçı olarak yetiştireceğim diye herhangi bir şeyde bu etkide bulunmadım. Ancak küçükken her ikisine de bağlamayla çalar, türkü söylettirirdim. Hatta yani 3-4 yaşlarında falan.
2: Başka alanlara yönelmemizi istiyordu ama biz çocukluğumuzdan beri sanatın içinde, müziğin içinde büyüdüğümüz için bu yola biz de yöneldik. Kalbimizde hep bu vardı. Çocukken daha 80'li yıllarda şu anda insanların sosyal medyada paylaştığı kültürel alanları, gezi alanlarını, gizli yerleri bizler aslında o yıllarda göstermiştir. Bakın burası şöyle, burası böyle. Sadece müzik ve sanat değil, hayatın birçok alanında faydalı olabilecek birçok şeye biz babamızdan

0: lor. Non piovrai quei pennacchini, quel capello, quella chiama, quell'aria brillante.
1: Hala büyük bir enerjiyle, büyük bir şevkle hizmetine devam ediyor. Halk müziğine zaten büyük hizmetleri var. O hizmetlerden yılmadı ve hala en güzel örnekleri, belgeleri ortaya sunarak bizlere, yeni gençlere, halk müziği sevenlere halk müziği anlatarak sevdirmeye çalışıyor.
2: Biz Mehmet Özbey'in yazacağı, söyleyeceği her şeyi kayda geçirmeliyiz. Çünkü o bizim şu an yaşayan Türk halk müziğinin sembolü olan isimlerinden adeta bir duayen, bu işin piri olarak görmek.

Müzik sadece müzikle başlayan ve biten bir sanat değil. Sanatın bütün kollarıyla ilişkili olan bir sanat. Bir halk müziği sanatçısı tiyatroyu bilecek. Senfonik müziği, opera müziğini dinleyecek. Heykelden anlayacak. Ancak bu sanatlarla ilişki kurduğu zaman gerçek sanatçı olabilir. Bu arada yine üzerinde önemli durmak isterim. Çok seslilik çok önemli.

0: duvara dokunma bana.
1: Bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
2: Sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
1: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
3: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
4: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
3: Karalım, karalım, esmer dizim, yaralım,
5: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tekrar merhaba. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, yavru vatana ve güzel yurda Anadolu'dan geldik. Bozkır

0: Kıbrıs'ın sevilen sesi Dillirga ile mola verdikten sonra bu kez Osman Bulun, Selma Tarkan, İlker Dölek ve Mesut Ayar'ı çekmek üzere Güzel Yurt sokaklarından Güzel Yurt Kıbrıs Kültür Evi'ne tekrar geliyoruz.
1: Merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Yeşilin ve turuncunun hakim olduğu kentte sizi ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu kentte Narinci ile ünlü bir kent. Ayrıca kültür ve sanatın buluştuğu bir kent. Bu kent bizim için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Hoş geldiniz diyorum ve güzel bir program diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
2: Evet, bu da ünlü portakalımız.
1: Evet.
2: Mevsim turuncu çiçeklerin açtığı bir
1: ürünleriniz bereketli olsun.
2: Sağ olun.
1: Hadi bakalım.

0: Burhan Metin Bekir hocamız vefat etti.
1: Üstadınızın değil mi?
2: Bir tane dedik söyleyelim en azından.
0: Geçtiğimiz yıl vefat etti.
1: Evet.
0: Ama çok güzel eserler bıraktı. Çok iyi sanatçılar yetiştirdi. Topluma çok iyi değerler kazandırdı. Onu buradan rahmetli
3: Nur
0: analım.
3: içinde olsun.
2: Amin.
3: Ona gönderelim türkümüzü.
2: Aynen.
3: Evet, Kıbrıs'ın güzel havaları, güzel türküleri var gerçekten. Ben her gelişimde böyle daha bir aşina oluyorum ama bu sefer daha da yakından tanıdım. Daha farklı türküler dinledim. Çünkü çok alıştık Dillir Gavik gibi çok
1: Evet.
3: alışılmış türküler vardı.
1: Evet, tamam.
3: Ama pek
1: Onlar
3: duymadığım türküler sizden. Demek ki kaynak çok
1: var var.
3: zengin değil mi?
1: Var. Aslında bunları kayıt altına almak lazım. Zaten birçoğun kararadyolarında çalmaktadır biliyorsunuz. Ama daha kayıt altına tam manasıyla alınması gereken eserler var yani.
3: Biz yanınızdayız. Çok
2: İnşallah.
3: teşekkür ederiz
2: Teşekkür
3: hocam.
2: ederiz.

0: Güzel.
1: Bu da mı Bekir Usta'mızın?
2: Bu da Bekir Hocamızın.
1: Bir kültür şeyi var burada, altyapısı var, onu var. Görüyorum. Peki yaygın mı, yani sizin yaşamanız için bir çaba var mı bu kültürün yaşaması için?
2: Kıbrıs sanatçıları olarak devletten yardım alıyoruz ama inşallah daha iyi yardım da alırız.
1: Yani daha büyük yeterli. Bir desteğe mi ihtiyacı
2: evet,
1: var?
2: Evet, kesinlikle.
0: Yeterli değil yani, yeterli bizim değil. İçin.
1: Anlıyorum. Bu aslında sadece sizin için değil, Kıbrıs için gerekli. Genel aslında. Yani çünkü birlikte yaşamanın mutluluğu, evet. Sevinci ortak kültürle ancak olur.
0: Aynen.
1: Ben inanıyorum ki daha büyük destekler alacaksınız.
2: İnşallah.

0: Bu da çok güzelmiş. Peki şimdi Bekir Kara'dan okuduk. Bekir Kara'nın beste, türkü formundaki bestelerini evet. okuduk. Bir de sizin böyle hani düğünlerde falan böyle çaldığınız anonim türküler yok mu?
1: Minisem okunur
2: evet, düğünlerde. Evet okunur.
0: Okunur mu?
2: Evet.
0: Hadi çalalım. Bunu da siz söyleyin.
2: Peki.
0: Hadi.

0: Ama türkü o kadar güzel ki bitmesini istedim. Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Çok biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Yaşasın Kıbrıs türkülerimiz.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Sizler çok yaşayın. Siz var
2: de.
0: Olun.
2: Siz de çok teşekkür ederiz.

0: İlker'cim, rahmetli Fatih'le kardeşine siz ya, çok hizmet verdiniz.
1: Evet, sağ ol.
0: Sizler çok bu Kıbrıs kültürü, Kıbrıs türküleri için çok değerlisiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani şu kına havası gerçekten, ne diyeyim sana, müzik cümleleri açısından, sözler açısından o kadar güzel ki. Yani adeta böyle işlenmiş, yani böyle şey gibi, oya gibi işlenmiş.
1: Evet, bir de şeyi nasıl oldu mesela, melodik yapıyı, o akıcılığı.
0: Çok güzel.
1: Değil mi ya? Şey, ya
0: geçkiler var, geçkiler, farklı tonlar değişiyor falan, çok güzel.
1: Evet,
0: harika.
1: Bence
0: bunu öğretmek lazım.
1: Konserlerimizde bu türkülerimizi, bu Kıbrıs ezgilerini dinliyorlar ve o ilgilerini çekiyor. Ondan sonra gelip soruyorlardı bize. Ya hocam, bu türkü, biz hiç duymamıştık bu türküyü. Bizim böyle bir kına havamız olup olmadığından dahi haberimiz yoktu falan şeklinde gelip bize soruyorlar. Biz de onlara notalarını veriyoruz, sözlerini veriyoruz. Ve çalabilen çalıyor tabii.
0: Ya önemli olan hayata sokmak. Yani
1: tabii ki.
0: Geleneğin içine öyle, dahil edebilmek.
1: Halk çalıcıları. Yani eskiden düğünleri bu insanlar yaparmış. Yani kına gecelerinde de bunlar çalarmış. Düğünlerde de günlerce, en az üç gün işte gelinin kınalanmasından sonra işte gelin hamamı derken gelinin anasının evinden ayrılıp yuvasına gitmesi. Evet, o gelin hamamları, bunlar hep kültürde var. Yani bunlar eskiden yaşanıyormuş. Ve ben tabii biliyorsun, rahmetli anneciğim de Kıbrıslı olduğu için ondan çok dinlemiştim. Yani bu düğünlerin eskiden, bunların son dönemlerde en önemli kişilerden, kaynak kişilerden biri olan Mehmet Ali Tatlıay amcamızın da Kıbrıs'a has özgü bir çalış tavrı vardı. Yani kemanı onu dinlediğinizde, yani o çalarken dinlediğinizde bu Kıbrıs
0: tarz itibariyle.
1: Evet, yani bu Kıbrıs'tır.
0: Otantik bir havası vardı.
1: Evet, kendine has bir çalış tavrı vardı. Onu duyduğunuzda bu Kıbrıs'tır diyebiliyordunuz.
0: İşte ondan bu şeyler, bilgiler sana geçti. Senden de gençlere devam edecek.
1: Evet, inşallah. Yani biz tabii ülkemiz satında bütün köyleri rahmetli Fatih'le gezerek, bütün köylerde yetişebildiğimiz ne kadar yaşayan kaynak varsa onlara ulaşmaya çalıştık. Birlikte bir kitap hazırladık, Kıbrıs Türk Halk Müziği diye. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yayın Evi tarafından basıldı. Bizim Kültür Bakanlığı Yayınları olarak yayınlandı. Böyle bir çalışmamız da oldu.

Zaman ne çabuk geçti, öyle değil mi? Ben de sizin gibi anlayamadım desem yeridir. Yavru vatanımızın güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zengin geleneksel müzik kültürü için çekeceğimiz yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Uygar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Bu ihtişamlı ve mağrur duruşuna rağmen en duygulu çalgılardan biridir kontrbas. Yaklaşık 180 santimlik boyuyla yaylı çalgıların en büyüğüdür. Kalın ve gür sesi sayesinde orkestraların vazgeçilmez üyesidir. Tuşe, sap, burgular, salyangoz, köprü, kuyruk gibi temel parçalardan oluşur. Kardeşleri keman, viola ve cello gibi onun da F delikleri vardır ve ses buradan dışarı yayılır. Bas sesleri çaldığından notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Kontrbas, arşa adı verilen yaylarla çalındığı gibi özellikle caz ve blues müziklerinde parmakla da çalınır. Bu çalış tekniğine pizzicato denir. Kontrbasın geçmişi 15. yüzyıla kadar dayanır. Orta çağda tüm yaylı çalgıların genel adı olan viyolün bir türü olan viola da gamba'nın gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. O yıllarda bas sesleri güçlendirme arayışları sonucu orkestralarda eşlik çalgısı olarak sağlam bir yer edinmiştir. Ta ki kontrbasın ilk büyük virtüözü sayılan Domenico Dragonetti'ye kadar. Dragonetti'nin yeteneği dönemin en ünlü bestecilerinden Beethoven'a ilham kaynağı olmuş ve kontrbas için ilk konçertoları yazmaya sevk etmiştir. Giovanni Bottesini, Sergei Kusevitski, Joseph Haydn'ın da katkılarıyla kontrbas solo olarak da hak ettiği değeri bulmuştur. Bu tok sesli çalgı Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı yıllarda girmiştir. Büyüklüğü ve çalım tekniklerinin zorluğu nedeniyle halk arasında yaygınlaşmamıştır. 19. yüzyılda Müzikayı Humayun baş ustaları unvanıyla görev yapan Castilla Guatelli, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kontrbas virtüözü olarak adını tarihe yazdırmıştır. Onu Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit'in müzik öğretmeni olan Augusta Lombardini izlemiştir. Ve caz. Kontrbasın dünya müzik tarihindeki kaderi 1900'lü yılların başında Amerika'da caz müziğine girişiyle değişir. Buddy Bolden Orkestrası'nın kontrbasçısı Jimmy Johnson ve Woodland Band'in kontrbasçısı Harry Foster'ın öncülüğünde caz müziğinde yerini almıştır. Müzikle ifade edilen en güçlü duyguların sesidir kontrbas. Bazen karamsar, bazen coşkulu. Ama her zaman

dağlara Allah'ım. Hayırma sen yarım ille nesesu mi nefesu. Haykırıyorum dağlara Allah'ım duy ses.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Virtüözite bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biter kır şehrinin gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uranür ve Umut Sülün oğlunun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler. Gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

0: bayanlar bayanlar. Karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ama ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Zite bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sünün oğlunun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: site bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımın bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: TRT bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sün'ün oğlunun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

0: Benim adım Arya Yıldız, 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum, şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum, kendim olabiliyorum. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyorum.
2: Tek bir gün yeter bana.
3: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım. Tamam. Besleyen

Yüce dağların önü, güneşin yüzü Taşkent. Binlerce yıllık tarih, Özbekistan'a başkent. Güzel ziynet eşyası, özümde Özbekistan. Güzellikler içinde görenler olur hayran. Hilal'in yoldaşıdır can 12 yıldız. Candan, yürekten kardeşleriz biz. Soyumuz, töremiz, birdir kanımız. Özbekistan, Türkiye bizim canımız. Merhabalar, ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'ten merhabalar.

0: Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneksel müziğini sizlere sunmak üzere gerçekten çok güzel bir atmosferde değerli sanatçı arkadaşlarımızın oluşturduğu Şükrana grubuyla birlikteyiz. Onlar Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneğini yaşatan gençlerden oluşan çok güzel bir grup. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlk gerçekten çok güzel bir eser icra ettiler. Efendim enstrümantal olarak bir potpori icra ettiler. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çok güzel bir grup. Gerçekten muhteşem eserler icra ediyorsunuz. Birazdan size döneceğim ama önce bir sağ tarafa dönmek istiyorum. Hemen değerli yine sanatçı arkadaşımıza. Sizi tanıyalım istiyorum.
2: Ben okula okuyorum. Yunus Recep'in namındaki okula okuyoruz.
0: Evet.
2: 4. kurs talebesiyiz.
0: Evet.
2: Şükrana gruptayız.
0: Evet. Özbekistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu enstrümanın ismi ne peki tam
2: Dutar.
0: Olarak?
2: Dutar. İsmi Dutar.
0: Dutar. Evet. Herkes herhalde Dutar çalıyor aşağı
2: Herkes
0: yukarı.
2: Herkes Dutar çalıyoruz.
0: Bu şart mı peki? Bizde de konservatuvarlarda hani mesela mutlaka bir enstrüman çalmak şartı vardır. Sizde de öyle mi?
2: Evet bizde öyle.
0: Ekip olarak yani grup olarak daha çok nerelerde müzik icra ediyorsunuz?
2: Grup olarak Paris'te müzik icra ediyoruz.
0: Yani bütün Avrupa'ya gidiyorsunuz.
2: Evet Avrupa'ya.
0: Farklı şehirlere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Daha çok halk konserleri yapıyorsunuz o zaman. Halk konserleri yapıyorsunuz.
2: Halk konserleri yapıyoruz.
0: Toplumlar kültürleriyle yaşar. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Özbekistan'ın kültürünü müzikle yaşatıyorsunuz. Bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: Bu çalışmaların
2: ederim.
0: Devamını diliyoruz. Efendim hemen sol tarafıma dönüyorum. Değerli solistimiz, sanatçımız Firuze Hanımefendi bize Özbekistan'ın yine geleneksel müziğinden bir eser icra edecekler. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben Aylensin güzel eserini okudum.
0: Peki buyurun.

0: Taş astıda kap kara şahla gözünde.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylediniz. Gönülden ve yürekten okudunuz. Devamını diliyoruz.
2: Rahmet.
1: Özbekistan'ın müziği yaşasın, kültürü yaşasın, sanatı hep kıyamete kadar yaşasın inşallah
2: Rahmet.
1: Diyoruz.
2: İnşallah.
1: Ben arkadaşlarıma sorduğumda hangi şarkıyı, türküyü okuyalım Türkiye'den diye sorduğum zaman kendileri enteresan bir şekilde hemen Erzurum Çarşı Pazar türküsünü okumak istediklerini benimle birlikte söylediler. O zaman müsaade ederseniz hep birlikte bir Erzurum Çarşı Pazar türküsünü Özbekistan'ın bu güzel atmosferinden sizlere seslendirelim.

0: Sarı gelin türkümüzün malumunuz hikayesi çok hüzünlü ve bütün Türk dünyasına sirayet ettiğini, bütün Türk dünyasını etkilediğini Özbekistan'da bizlerden istenmesine bakaraktan anlıyoruz. Efendim Sarı Gelin'den sonra tekrar ben değerli sanatçımız, solist arkadaşım Firuze Hanım'a dönmek istiyorum. Firuze Hanım yine Özbekistan'ı bize anlatacak, Özbekistan'ın güzelliklerini bize tanıtacak güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben hazır. Sakkınamayı Saftikaren eserini okuyacağım.
0: Peki buyurun.

0: Yüzlerce yıllık tarihi eserlerin içerisinde geleneksel müziği yapmak, dinlemek, çekmek gerçekten çok büyük keyif. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Firuze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel icrasından dolayı. Bütün hayatı boyunca inşallah geleneksel müzikle hemhal olmasını ben temenni ediyorum. Ki Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin kültürü, sanatı hep yaşasın, var olsun. Çok teşekkür
1: i̇nşallah.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sırada çok değerli bir solistimiz, sanatçımız var. Kendisi Türkiye Türkçesini de çok güzel konuşuyor. Bize çok güzel bir eser icra edecek. Onu da davet etmek istiyorum. Firuze'ye teşekkür ediyorum. Mohi Çehre hanımefendi, buyursunlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz bize hangi eseri okuyacaksınız acaba bugün?
2: Okuyacağım eser, ben 18 yaşımdayken ustazımdan öğrenmişim. Onu şimdi biz Farengiz'le yazmışız. Çok evet. Senedir birlikte söylüyoruz. Bugün
0: sözleri
2: onu söyleyeyim.
0: Size ait yani.
2: Yok. Hamza Hakimzade Niyazi sözü.
0: Müziği mi size ait? Yazmışız.
2: Müziği de benim.
0: Yazmışız derken çalışmışız demek.
2: Yani
0: çalıştınız, anladım. Ha, çalıştınız. Çünkü yazma bizde biliyorsunuz. Efendim müziğin sözünü yazma anlamına
2: kaydettik
0: geliyor.
2: Kaydettik demek istedim.
0: Evet, peki buyurun.

Orta Asya'nın incisi, medeniyetlerin merkezi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te genç kardeşlerimizle kültürü, sanatı, kardeşliği paylaştık. Kalbimiz sımsıcak ayrılıyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Eser.
1: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sürünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Anılarla Müzik programında da yine birlikteyiz. Basta Tevfik Girginer ve Davulda Hasan Hür bize eşlik ediyorlar. İlk şarkımız Tuyang. Bu şarkıyı tüm gençliğe ve gençliklerini unutamayan tüm yaşlılara ithaf ederek söylüyorum.

Şevket Uğurlar'ın sunduğu Anılarla Müzik 1988 yılında yayın hayatına başladı. Programın TRT ekranlarındaki serüveni neredeyse 20 yıl aralıksız sürdü. Program hem konuklarıyla hem de eski ama eskimeyen şarkılardan oluşan repertuarıyla

0: Anılarla müzik, cazdan bluza, poptan türkülere farklı türlerde eserlerin seslendirildiği bir program. Bu zengin içeriğe programa konuk olan sanatçılar da tekrarı mümkün olmayacak canlı performanslarıyla katkıda bulunmuş. Programa konuk olan çok değerli sanatçılardan biri de vefatıyla büyük üzüntü yaratan Erkin Koray.
1: Efendim biliyorsunuz 1956'da bütün dünyada bir rock and roll modası başladı ve bu hemen Türkiye'de sirayet etti. İşte o senelerde gencecik bir delikanlı, bir müzisyen arkadaşımız bu müziği Türkiye'de de tanıtmaya başladı. Bu akşamki konuğumuz Erkin Koray.
2: Selam.
1: Hoş geldin Erkin'ciğim.
2: Merhaba.
1: Erkin'ciğim uzun zaman geçti. Saçların yine hala uzun.
2: Pek sayılmaz.
1: Görünüşünden de.
2: O zamanlar beline kadardı malum.
1: Haklısın. Şimdi Erkin'ciğim hemen bu rock and roll'la böyle vurucu bir ritimle hemen bir parçaya girelim diyorum.
2: Evet. İlk önce şöyle bir ısınalım.
1: Bir ısınalım.
2: Sohbetimize sevgili dinleyicilerimizi de ısıtalım.
1: Tamam. Evet.

0: Sohbetimize devam ederiz.
1: Tamam. Ne olsun diyelim?
0: Evet.
1: Şöyle madem ki rock'n'roll dedik, bu ilk önce İngilizce olsun.
0: Tamam.
1: Bir defa.
0: Tabii.
1: Özelliklerinden biri. Bir de rock kelimesine yakışır bir şekilde hızlı bir şarkı olsun.
0: Tamam.
1: Bir de bunun babasından Elvis'ten olsun.
0: Tamam.
1: Blue Sweat Shoes yapalım.
0: Tamam.
1: Blue Sweat Shoes
0: yapalım.
1: Peki.

Erkin Koray daha çocuk yaşlarda önce piyano, sonra da gitar çalmayı öğrenir. Lise yıllarından itibaren şarkılar söylemeye başlar. Tüm dünyada esen rock'n'roll rüzgarları Erkin Koray'ın müzik yaşamına ve sahne repertuarına da yön verir 60'lı yılların ortalarına dek. Erkin Koray işte o dönemin en sevilen şarkılarından biriyle ekranda. Bir Elvis Presley klasiğine dönüşen Blue Suede Shoes, Erkin Koray'ın yorumuyla bir başka, Şevket Uğurlu Erin eşliğiyle daha da özel.

0: Teşekkürler, teşekkürler Erkin Koray. Erkin,
1: bu... bunu çalarken bir de tabii kendini yerden yere atacaksın ama yapmıyoruz.
0: Yapmıyoruz. Benim saçım başım ağrıdığı için ben kendimi yerden yere...
1: Ben de atmayı düşünmüyorum artık kendimi yere.
0: Tamam, peki. Erkin'cim, bu rock'n'roll müziği gerçekten çok melodik ve çok ritmik bir müzik. Ve ondan sonra ortaya çıkan bütün beat müziğinin türleri, bence bilmiyorum, ben öyle algılıyorum, bunun devamı gibi değil miydi bu ritmi?
1: Evet, evet. Tabii şu anda hatta yani metal, heavy evet. metal, hard rock gibi türlerin kaynağı rock'n'roll'dur. Evet. O 56 yılında çıkmış olan rock'n'roll'dur. Bu, bunu zaten kabul ediliyor da. Şey olarak, hani piyasa olarak diyeyim, bir takım tür isimleri vermek gerekiyor.
0: Ufak, bir de melodi zenginliği var rock'n'roll'da, yani anladığım kadarıyla. Yani en hızlı parça bile biraz melodik.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bir de rock'n'roll'un country dediğimiz, yani halk müziği türünde şarkılar söylerdin sen.
1: Evet, ona da country rock country adını rock. Veriyorlar.
0: Öyle bir şey.
1: Country'lerden de var.
0: Öyle bir şey söyleyerek bizim programımıza devam edebilir misin?
1: Tabii, memnuniyetle. Bizim folklor türümüze
0: eşdeğerdedir.
1: Evet. Bir country, Love Me.

Daha eskiye dayansa da Erkin Koray'ın 1 Eylül Akşamı adlı ilk plağı 1966 yılında çıkar. Onu geniş kitlelere tanıtansa 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları da Alın Askere, Bir Yüzünde Aşk Oyunu adlı şarkıların yer aldığı 45'lik plak olur. Erkin Koray hem bu yeni Türkçe şarkılarla hem de seslendirdiği popüler İngilizce parçalarla sahne ve müzik yolculuğunu sürdürür. Usta yorumcu konuk olduğu anılarla müzikte country müziğin en sevilen örneklerinden birini de yorumlamış. Yine Elvis Presley'in sesinden sevilen bilinen bir eser. Love Me. Country müzik 1920'lerde Amerika'nın güney eyaletlerinde yoksul köylüler arasında ortaya çıkan bir tür. Love Me, bu eski halk şarkılarının en duygusal örneklerinden.

0: Teşekkürler Ergin Koray. Erkin, bir şey daha hatırlıyorum ben. Sahnedeyken sen bir çığır da açmıştın. Hepimiz böyle papyonlar, lacivert elbiseler, smokinler giyerken sen o devirde birdenbire bir paçası yeşil, bir paçası kırmızı, allı pullu, saçlar beline kadar ve de sahnedeki çok değişik hareketlerle seyircilerin, dinleyicilerin ilgisini çekmiştin. Bunu bilhassa mı yaptın?
1: Bilhassa diye bir şey yok. O zamanlar gerçekten bu konuya inanmış, hala da tabii ki de. Yani o zamanlar çok sıkı sarılmıştım bu konuya. Gerçekten bu dünyada bir şeylerin değişmiş olduğuna inanıyordum ve bunun Türkiye'de öncüsü olmak durumundaydım zaten.
0: Evet.
1: Bir paçası turuncu, bir paçası siyah pantolonu hatırlıyorsunuz herhalde.
0: Hatırlıyorum.
1: İki madalyon deri ceket, blücün durumlarını da hatırlıyorsunuz herhalde. Dört parmak topuklarla. Evet. Biraz hırpalandık o durumlarda yalnız.
0: Neden?
1: Evet tabii, çok yeni bir şey.
0: Birdenbire tepki bünye oldu. Kabul etmedi.
1: Ben bunu izah etmek için de bir takım yöntemler bulduk o zamanlar. Fena olmadı.
0: Tabii, gayet tabii.
1: Allah'a şükür şimdi delikanlılar rahat rahat.
0: Ama saçın hala uzun, yani o kadar uzun değil ama onu bırakıyorsun. O bir sende şey kaldı.
1: Artık bir simge gibi.
0: Simge
1: ama
0: gibi.
1: Fazla gelerek üstünde durmuyorum. Hatta tabii şimdi diyorum ki bu iş sadece saçla başla değil. Saçsız başsız, hatta kravatlı da olur bu işte.
0: Teşekkür ederim.
1: Ruh meselesi diyorum.
0: Tamam. Bir de Erkin, bir ara sen Türkçe sözlü de hafif batı müziği söylemeye başladın.
1: Evet. 1967 yılında
0: evet.
1: Kızları da alın askere, aşk oyunu, anma arkadaş gibi evet, şarkılarla gibi. Sana bir şeyler olmuş. Evet. Sanırım ki benim yaştakilerin çok iyi bildiği şarkılarım var.
0: Bir tanesini onlarla lütfedebilir misin acaba?
1: Büyük bir çıkış yapmıştık. Tabii, memnuniyetle. Şöyle hafif bir şarkı olsun. O da Neşet Ertaş'ın bir
0: evet,
1: güzel bir şarkısı bu. Kendim ettim, kendim buldum. Onu
0: söyleyeyim. Tamam, hatırlıyorum. Bu Doğu ezgilerini taşıyan melodiler de var değil mi?
1: İçinde bir hayli.
0: Bir hayli.
1: Var. Eğer bir takım o tür ezgiler görülüyorsa benim yaptığım müzikte, sanılmasın ki bir şey taklit ediyorum.
0: Hayır,
1: o sırada
0: hayır,
1: içimden gelendir.
0: Gayet tabii.
1: Ha, ben bunu
0: tamam. Yani, kendim ettim, kendim buldum.
1: Evet.
2: Erkin Koray eserleri ve yorumuyla gönüllere yerleşen bir usta, bir müzik sevdalısı. Türk rock'ının en önemli isimlerinden. O yalnızca özgün besteleriyle değil, yeniden düzenleyip dinleyicisine ulaştırdığı türkülerle de anılarda yer edindi, edinecek. İşte Neşet Ertaş'ın o eşsiz eseri Kendim Ettim Kendim Buldum. İşte Erkin Koray'ın Türkiye'ye getirdiği o bambaşka yorum.

0: Teşekkürler Erkin. Erkin, son olarak bir ricam daha var. Sen kulüplerde, konserlerde son olarak bir parçayla bitirirdin konserini. Herkes coşardı. Sanıyorum şimdi onu da çalarsan belki de ekran başındaki sayın seyircilerimiz de coşarlar ve dans ederler. Johnny B. Goode.
1: Aa evet. Johnny B. Goode.
0: Bakmadık
1: Evet.
0: onunla, prova
1: Aman aman aman. O
0: etmedik.
1: günlerde Johnny B. Goode
0: Tabii.
1: allak bullak olduğunu bilirim salonların.
0: Tabii.
1: Vay vay vay vay.
0: Bilmiyorum yani ben
1: Sakın,
0: 25 senedir...
1: sakın sevgili dinleyicilerimiz de şimdi oturdukları yerlerde birbirlerine girmesinler bu şarkıyı.
0: Tamam. Evet.
1: Öyle mi yapalım?
0: Johnny B. Goode.
1: Tamam. Peki memnuniyetle. Özellikle sizin de bir isteğiniz oluyor galiba
0: Teşekkür
1: benden.
0: ederim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.
2: Müzik yolculuğunun başından beri evrensel ve özgün olanı arayan bir sanatçı Erkin Koray. Hard Rock'ın başarılı temsilcisi Anadolu Rock'ında. Görüntüler 1989 yılında yayımlanan Anılarla Müzik adlı programdan.

Johnny B. Goode, Chuck Berry'nin 1958 yılında müzikseverlerle buluşan rock'n'roll şarkısı. Popüler müzik tarihindeki en bilindik eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada pek çok sanatçının seslendirdiği şarkı, Erkin Koray'ın yorumuyla ekranda.

Anılarla müzik programa konuk olan birbirinden değerli sanatçıların canlı performansları ve sohbetleriyle TRT arşivindeki en değerli yapımlardan. Bu programda müzikli anılarımız, bu programda çok özlenecek, yeri doldurulamayacak sesler, isimler var. Onlardan biri de yakın bir zamanda yitirdiğimiz Erkin Koray. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın.

Sevgi ve aşka dair şarkıları güçlü sesiyle yorumlayarak hafızalara kazınan Erkin Koray, 1941'de İstanbul'da doğdu. Anadolu Rock ve Hard Rock türünde verdiği eserlerle adından söz ettiren Koray, 1957'de ilk sahne çalışmasını yaptı. Ard arda çıkardığı rock müzik türündeki 45'liklerin ardından Cemalim, Köprüden Geçti Gelin, Kıskanırım gibi eserleri Anadolu Rock tarzıyla yorumlayan Koray, özgün bir müzik anlayışına imza attı. 7 Ağustos 2023'te aramızdan ayrılan Erkin Koray, dünya müziğinin ayak seslerini Türkiye'de yankılandırdı ve Sevince, Senden Başka Kimse Yok İçimde gibi sevgi dolu şarkılarıyla ardında derin bir iz bıraktı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Virtüözite bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur'un ve Umut Sünüloğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te. Gülüm.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Müzik'te bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biter kır şehrinin gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur'un ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımlan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te.
2: Gülüm kırıldı kolum.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Duymuş olduğunuz üzere bu bölümde Farsça bazı eserler seslendireceğiz ve Farsça bazı şiirleri beğenilerinize sunacağız. Az evvel duymuş olduğunuz eser Hazreti Mevlana'ya ait bir rubaiden bestelenmişti. Bahtu suhenanı bi zaban hahem goft ez cümleyi guş hanihan hahem goft. Mealen tercüme edersek, sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan gizli bir şeyler anlatacağım. Müzik tarihimiz boyunca pek çok besteci Hazreti Mevlana'ya ve Hafız Şirazi'ye ait birçok Farsça beyti bestelemiştir. Biz de hem bu geleneği yaşatmak hem de bu zenginlikten müzikle beraber çeşitli paylaşımlar yapabilmek amacıyla Farsça eserler besteledik ve bu bölümde bestelediğimiz Farsça eserlerle birlikte bazı Farsça şiirleri sizlere sunacağız. Farsça şiir denince akla ilk gelen elbette ki Hazreti Mevlana'dır. Şimdi Milat Salmani hocamız, Emre Işık hocamızın neyi eşliğinde Mesnevi-i Şerif'in ilk 18 beytini seslendirecekler. Buyurun sevgili dostlar.

Milat hocamıza ve Emre Işık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki seyircilerimizin pek çoğu Farsça bilmiyor. Ama bazı sözler kendi içinde bir tılsım saklıyor. Ne dediğini tam olarak anlamasak da o tılsım yüreğimizi sarıyor ve biz oradaki duyguyu bir şekilde hissedebiliyoruz. Bu beyitler de böyle tılsımlı beyitler ve biz bir şekilde aslında nelerden bahsettiğini hissedebiliyoruz. Ancak Milat Hocam'dan mealen bu beyitlerde konu olarak neden bahsedildiğini bize aktarmasını rica edeceğim. Lütfen hocam.

0: Elbette. Şimdi Hazreti Mevlana'nın insanlık tarihi için sadece İslam dünyası veya Anadolu veya İran değil, bütün insanlık tarihi için bıraktığı en büyük mirası şüphesiz Mesnevi Şerif'tir. Mesnevi şöyle başlar. Dinle bu ney, nasıl şikayet ediyor, ayrılıkların hikayesini anlatıyor. Mealen bu şekilde tercüme ederiz. Gördüğümüz gibi esasında Hazreti Mevlana burada bir musiki aletiyle, bir neyle sesleniyor ve bu neyin konuşmasını istiyor. Mesnevi'nin tamamı bu musikiyle doludur. Ve içinde insanlığı ilgilendiren hemen hemen birçok konuyla ilgili hikayeler anlatılır ve bu hikayelerin içinde çok önemli bizim bugün bile işimize gelecek, bizim bugün bile hayatımızda faydalanabileceğimiz nükteler anlatılıyor. Mesnevi yazıldığı günden itibaren gerek Anadolu'da, gerek Hindistan'da, İslam coğrafyasının her köşesinde ilgi görmüş, okunmuş ve bir gelenek oluşturmuştur. Mesnevi üzerine çok sayıda tercüme, şerh yapılmıştır. Ancak Mesnevi'nin ilk tercümesi 18. asırda yapılmıştır. Bu esasında şu demektir. Bu coğrafyada yakın bir döneme kadar Mesnevi hep Farsça okunmuştur. Ve hep Farsça faydalanılıp üzerine besteler yapılmıştır. Biz de bu geleneği hatırlatmak ve devam ettirmek için bu bölümde eserlerimizi Mevlana ve Hafız-ı Şirazi'den Farsça eserlerden seçtik.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Biz de programa musikiyle katkı vermek istiyoruz. Hafız Şirazi'ye ait bir şiire bendenizin yaptığı besteyle devam edeceğiz. Eğer an Türk-i Şirazi bedest aret dili mara behale hindu yeş bahşem semerkandu buharara. Hafız bu beyitlerde mealen şöyle diyor. Eğer o Şiraz'daki Türk gönlüme muradını verirse onun bir busesine Semerkant ve Buhara'yı bağışlarım. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma ve girişte yaptığı taksim için sevgili Behrat'a çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel belirttiğim gibi Hafız Şirazi'ye ait bir eser seslendirdik. Şimdi Milat hocamız bize Hafız Şirazi'ye ait bir gazel seslendirecek. Yusuf'u Gümgeç'te Bazayet Bekenan Gammehor Kulbe-i Ahsan Şevet Ruzi Gulistan Gammehor. Mealen Hafız şöyle diyor: Kaybolan Yusuf bir gün Kenan'a döner, gam yeme. Bu Hazan köyü bir gün mutlulukla dolar, gam yeme. Bu şiirle beraber programımızı sonlandıracağız. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Açla kalınız. Buyurun sevgili hocam.

Eser. Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur'un ve Umut Sünüloğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te.
2: Gülüm kırıldı kolum.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programıyla tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü konuğumuz çok kıymetli Ömer Göktepe'liler. Hoş geldin Ömer abicim.
1: Hoş bulduk güzel kardeşim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Şahanesin, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir eserli giriş yaptın evet. Programımıza. Neler yapıyorsun bu aralar?
1: Ben Bursa'da yaşıyorum biliyorsun.
0: Eyvallah.
1: Yaylı tambur sazını icra ediyorum. Ut sazıyla başladığım evet. Bu yolculuğa yaylı tambur sazıyla da devam ediyorum ayrıca.
0: Yaylı tambur enteresan bir
1: evet, enstrüman çok enteresan. Değil mi?
0: Ve insanın kalbine dokunan çok böyle özel evet. Bir tınıya sahip. Sen de bunu ülkemizde en iyi icra edenlerden bir tanesisin.
1: Teşekkür ederim.
0: İnsanların gönlünde hem sazınla hem o güzel kalbinle çok güzel bir yere geldin.
1: Eyvallah.
0: Şimdi istiyorum ki programımızda o tınıları daha çok duyalım.
1: Tabii ki.

0: Hemen hızlıca
1: tabii ki.
0: Bir eserle daha devam edelim mi?
1: Tabii ki.
0: Şimdi ben senden rica etmiştim. Çok kıymetli Göksel Baktagir hocamızın. Çok güzel bir eseri var. Uşak bir eseri var. Onu yapalım mı? Ne dersin?
1: Tabii ki, zevkle.
0: Gül Bahçesi diye.
1: Tabii ki.

0: Ellerinize sağlık Ömer abicim. Sizin sevgili Çağrı abicim. Bütün kıymetli saz abilerimiz, üstadlarımız. Sence insan müzikten bıkar mı?
1: Hayır,
0: Ömer abi. Ki. Hayatın her yerinde olan bir şeydir.
1: Her anımızda. Müzik doğduğumuzdan ölene kadar her anımızda
0: her
1: var
0: anımızda
1: olan
0: var,
1: bir şey
0: değil
1: zaten.
0: Mi? Yani müzik yok dediğimiz anda aslında bir kuşun cıvıltısı bile bize bir musikidir
1: evet.
0: ve ruhumuza bir tesiri olan bir şeydir.
1: Hareket etmeyen bir cismin arkasında bile o müzik onu hareket ettirir aslında.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi o zaman bir eser daha yapalım.
1: Tabii ki.
0: Ömer abicim. Güftesi babama ait bir melodiyi bendeniz acizane böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Çağrı abiyle düzenledik bakalım neler yapacağız.
1: Eyvallah.

0: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ömer abicim, diyelim ki 20'li yaşlara döndün.
1: İnşallah.
0: Neleri değiştirmek, neleri kendine katmak ya da neleri hayatından çıkarıp atmak?
1: Çok şey değiştirmek istemezdim. Sadece Yaylı Tambur'la daha önce tanışmak isterdim. Sevdiğim işi yapıyorum, bu yüzden mutluyum. Eğer bir başka iş yapıyor olsaydım, evet, değiştirmek isteyeceği insanların birçok şey vardır. Şu an yaptığım işe dönmezdim diyebilirler ama ben bunu bırakamam.
0: Sen çok seviyorsun çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Şahanesin.
1: Sen neyi bırakabilir misin?
0: Asla bırakamam.
1: Yani mümkün değil.
0: Çünkü tasavvufta denir ki eğer sen sazına aşık olmazsan, onunla gereği gibi ilgilenmezsen, sana sırrını açmaz.
1: Evet.
0: Sırrını açması için önce senin onu çok sevmen
1: Evet.
0: lazım ki oradan karşılık bulasın.
1: Evet.
0: Diyelim. Bir eser de
1: Diyelim.
0: yapalım mı
1: Yapalım
0: abicim?
1: tabii ki.
0: Şimdi bir Türk müziği şarkısı yapalım.
1: Tabii ki.
0: Ömer abicim. Amir Ateş'in o çok sevilen,
1: Evet.
0: hepimizin bildiği ölümsüz eser.
1: Evet.
0: Neydi?
1: Kıyamete kadar söylenir. Bir kızıl
0: Bir
1: goncaya
0: kızıl
1: benzer
0: goncaya
1: dudağım.
0: benzer dudağın. Buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Ömer abicim, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Şimdi
1: kardeşim.
0: bir ifade var ya, hani içimize içimize okudun. Böyle
1: Eyvallah.
0: gönlümüze gönlümüze çaldın. Gerçekten öyle oldu. Biraz
1: Eyvallah.
0: önce yönetmenim, sevgili Arzu Hanım, dedi ki bunu ilet, çok beğendim dedi.
1: Sağ
0: Eline
1: olsun, var
0: gönlüne
1: olsun.
0: sağlık dedi Arzu Hanım da. Şimdi bazı programlar vardır ki Ömer abi, dersin ki ya bitmesin ya, bitmesin dersin ama işte o süre
1: Bitmek
0: gelir,
1: zorundadır.
0: bitmek zorundadır. Muazzam bir program oldu benim için.
1: Benim için
0: Geldiğin
1: de öyle
0: için
1: gerçekten.
0: çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok özel, çok güzel anlar oldu. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok beğendiler.
1: Tabii ki eyvallah inşallah.
0: İnşallah yeni bir programda yine birlikte olmayı
1: İnşallah.
0: arzu ediyorum sevgili
1: İnşallah.
0: abicim.
1: İnşallah.
0: Kıymetli dostlar, çok güzel bir bölümle daha sizlere bu haftalık veda ediyoruz. Haftaya inşallah tekrar birlikte olacağız. Bizi hanelerinizde misafir ettiğiniz için sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi arz ederek yeni bir eserle, son bir eserle veda ediyoruz.
1: Evet.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Güzelliğin olma eskez. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyoruz.
2: Ne yapıyorsun? Tek bir gün yeter bana.
3: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Bugünkü ritmimiz Türk Halk Müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım. Tamam. Besleyen dal.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle Pazar TRT Müzik'te. Sevgi ve aşka dair şarkıları güçlü sesiyle yorumlayarak hafızalara kazınan Erkin Koray, 1941'de İstanbul'da doğdu. Anadolu rock ve hard rock türünde verdiği eserlerle adından söz ettiren Koray, 1957'de ilk sahne çalışmasını yaptı. Arda arda çıkardığı rock müzik türündeki 45'liklerin ardından Cemalim, Köprüden Geçti Gelin, Kıskanırım gibi eserleri Anadolu rock tarzıyla yorumlayan Koray, özgün bir müzik anlayışına imza attı. 7 Ağustos 2023'te aramızdan ayrılan Erkin Koray, dünya müziğinin ayak seslerini Türkiye'de yankılandırdı ve Sevince, Senden Başka Kimse Yok İçimde gibi sevgi dolu şarkılarıyla ardında derin bir iz bıraktı.

Mehmet Başlantı. 23 yaşındayım. Rizeliyim. Sokak müziğine 8 sene önce başladım. Bugüne kadar İstanbul'da çaldım, Samsun'da çaldım, Trabzon'da çaldım. Kilometrelerden geldim.

Muhammed Toprak. Asıl Trabzonluyum. 24 yaşındayım. Kemençeyle 9 sene önce tanıştım. Dayım vesile oldu. Ben öncesinde dinlemiyordum Karadeniz müziği çok. Sonra 2015 yılında Mehmet'le tanıştık. Sarı.

0: 2015'te sosyal medya üzerinden tanıştık.
1: Hiç ileriye dönük düşünmüyorduk tabii ki. Ne olur ne biter.
0: Buralara kadar getirdik. 8 yıldır da birlikteyiz. Adım evet. Atsak birlikte yani.

Herkes kemençeyi şöyle biliyor. Ama kemençeyle birçok şey yapılabiliyor.

Bir söz yarın kalem çekmem üstüne. Selam söylemiş bana çalamın baş üstüne. Ben o hayır söz yarın kalem çekemem üstüne.

Ya canım müzik çektiği zaman Muhammed'i arıyor gözlerim. Bunun içinde mesafe engel olmuyor bize. Çak bir telefon. Muhammed neredesin? Kardeşim Samsun'da. Sabahına Samsun'dayız. Akşamda da Samsun'un sokaklarındayız. Hey.

Mesleğimi seviyorum. Sokak sanatını da çok seviyorum. Fakat zor durumlarda kalıyoruz. Mesela yüksek sesle söylediğimiz için seslerimiz kesiliyor. İdare etmeye çalışıyoruz. İnsanlar o zaman bizi affetsinler.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Müzik'te bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur'un ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımlan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te.
2: Gülüm kırıldı kolum.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Gelecekte yazdığım müzikali sahneler.

0: isterim.
1: Beklenmedik bir anda.
0: Ailemle bir deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyoruz.
1: Tek bir gün yeter bana.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen da.

Merhaba sevgili dostlar. Ahmet Özcan'la Gönül Yolu programında yine birlikteyiz. Ve çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Şarkımız da öyle söylüyor zaten. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Maharet dertle kalkıp dertle yatmak değil. Derde çare üretebilmek. Allah hiç insana çaresiz dert verir mi? Mümkün değil. O zaman onun yollarını araştırmamız lazım. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Danışalım efendim. Bir bilenimiz olsun hayatta.

İnsanoğlu bu. Hep usulca sokulacak bir kucak arar. Bir yaslanacak omuz arar. İnsanın bu ihtiyacıdır. Bütün mahlukatın ihtiyacıdır. Kedilerimiz öyle değil mi? Gelir sürünür, sev beni diye. Gelir yüzüne bakar, miyavlar, beni al kucağına diye. Varlık sevgi üzerine yaratılmış. Her şeyin sevgiye ihtiyacı var. Çünkü ulu yaratıcı, ben sevilmeyi murad ettim, alemleri yarattım diyor. Sevgi bizim genetiğimizde var, hamurumuzda var sevgili dostlar. Sevelim, sevilelim. Buna ihtiyacımız var. Neredeyiz? Nasıl seviyoruz? Hangi makamdan seviyoruz? Nihavent'ten seviyoruz. Hadi bakalım.

Her gecenin bir sabahı vardır. Sabah olur. Yalnız tabii sabretmek de lazım. Evet, nazar haktır. Nazara gelebilir insan ama bütün bunları düşünerek üzerimizdeki bu ağırlığın, bu gerginliğin olası bir nazardan olabileceğini düşünerek birbirimize daha toleranslı davransak çok iyi olur. Şarkımız bize bunu öğütlüyor. İnşallah unutmayalım. Nedir? Hadi buyurun bakalım.

Evet sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. İnsan aslında bir kalıptan ibaret. Dış görünüşü itibariyle. Fakat o kalıp kafes gibi. Onun içinde bir şey var. Onun içinde her zaman kendini göstermeye çalışan, fark edilmeye çalışan bir şey var. Hani İpek böceği kozasındadır ya, günü gelip de kozasını delip çıkamazsa, kelebek olamaz, uçamaz, biliyorsunuz. İşte insan içinde de bir bülbül var, sürekli öten. Bir şeyler söylemeye çalışan. Ama biz, maalesef ki dünyaya olan rağbetimiz itibariyle onun sesini çok az duyuyoruz. Ama çok büyük hata ediyoruz. İşte bir türkümüz var. Bunun altını o kadar güzel çizmiş ki. Şimdi size onu takdim edelim ve bunu düşünün. İçinizdeki o öten bülbülü düşünün ve ona kafes olmayın. Bırakın o hür olsun, uçsun, gerçek vatanını bulsun. Buyurun.

Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar diyor aşık. Doğrudur. Bir zamanlar ince hastalıktan ölmeyene, en azından ince hastalığa yakalanmayana, ki o zaman ince hastalığa yakalanan ölüyor. Çaresi yok. Evet, bu hastalık kimin kapısını çalmadıysa o kişiye hissiz, ruhsuz, duygusuz diyorlar. Şimdi de aşığımız diyor ki, öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. Doğru söylüyor. Aşık olmak lazım onları anlamak için. Ayık kafayla anlaşılacak şeyler değil derdi benim büyüklerim. Evet efendim. Hüzzama devam mı ediyoruz? Nedir? Hadi bakalım.

Evet. Düşme dedim, düştün alem diline. Veyahut uyma dedim, uydun eller sözüne. Değil mi? İkisi de okunur bunları. Elde değil demek ki. Alem diline de düşüyorsun, eller diline de uyuyorsun. Ne kadar bunu engellemek mümkündür? Mutlaka gayret sarf etmek lazım. Eksen dışına kaymamak için mutlaka bir disiplin içerisinde olmak lazım ama bazen o da kaderdendir. Onu da bilemeyiz. Yani. Efendim, sevgili dostlar, netice itibariyle sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim, sevgili dostlarım, programlarımızın başından beri her zaman söylemeye çalıştık.

Ahirde gördüğümüz sevgililer de geçici. Zahirde gördüğümüz sevgililerde sürekliliği olan bir başka veçhe de var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Derinlemesine düşünmek lazım. Hiçbir şeyin kendi zatiyeti yok. Hiçbir şey kendi başına var değil. Her şey ve her şey Yaradanımızın hikmeti ve ilminin açığa çıkışından başka bir şey değil. O yüzden objelere çok çok takılıp obje için yanıp yakılmak doğru değil. Objenin bize ulaştırdığı bir güzellik var ki işte biz o güzelliğe takıldığımız zaman da yanmamızın, yakılmamızın da bir karşılığı olur. Nedir o? Ahiret alemindeki cennettir, cemaldir. Bunu göz ardı etmeyelim. Bana itimat edin, kardeşinize itimat edin. Doğru söylüyorum. Bu dünyada her şey görüldüğü kadarıyla değil. Görmediğimiz ama mutlaka var olan bir şey de var. Onun için daha dikkatli, daha ölçülü, daha dengeli olmaya gayret edelim. Ve şimdi sevgili Mustafa Hakan Alvan'ın Hüzzam makamında tespit ettiği Somuncu Baba yani Hamidi Veli Hazretlerine ait bir nutku şerifteki manaları biraz tefekkür ederek bu söylediklerime güzel güzel yollar bulmaya çalışalım. Hadi sevgili arkadaşlar.

0: Uğur Önür ve Umut Sünüloğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

0: Merhaba sevgili dostlar. Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türküler hazırladık sizin için. Bir saat beraberiz. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz. Değil mi sevgili Ali Çakar?
1: Evet Tuğba Ger, değerli izleyenlerimiz, Üç Yaren programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler hazırladık. Birbirinden güzel türküleri sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bir saat boyunca bizle birlikte bu türküleri söylerseniz bizler de çok mutlu olacağız. Selcan Kürtçen Şahin.
2: Evet hocam. Çok şükür sağlıkla kavuştuk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Üç yarene ne iyi ettiniz de yüreğinizi ortaya koyup hep birlikte türküleri söylemeye geldiniz diyoruz. Bir saat boyunca hocamın ve Tuğba ablamın dediği gibi bizimle olduğunu istiyoruz. Türküleri birlikte söyleyelim. Hadi o zaman deyip Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Evet, şöyle bir Edirne, Keşan yöresine doğru gideceğiz. Güzel bir türkü okuyacağız. Teyyareler yürüdü diyeceğiz efendim. Sizlere gelsin.
0: Ali Çakar.
2: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz. Ne kadar
1: Ağzınıza
0: hüzünlü,
1: sağlık hocam.
2: Ben teşekkür
0: ne kadar
2: ederim.
0: içe dokunan bir
1: Evet.
0: türkü değil mi? Çok da güzel
2: Yüreğimize,
0: oldu.
2: izleyenlerimize gelsin.
0: Biz de
2: Sağ olun.
0: dayanamadık, eşlik ettik sana son anda
2: Ne
0: da
2: kadar
0: olsa.
2: güzel ettiniz.
0: Evet, bu kadar güzel
2: Katılımlarınız
0: türküye
2: için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: katılmadan yapamadık.
1: Evet,
2: Sağ
1: değil mi
2: olun.
1: Selçuk?
2: Var
1: Çok
2: olun.
1: güzel, hani sözel ve müzikal olarak birbiriyle
2: Çok güzel örtüşmüş değil mi?
1: Ütüşmüş.
2: Evet.
0: Ütüşmüş. Zaten
1: Evet. Çok
0: türkülerimiz
1: harika.
0: öyle genel
2: Yüreğe
0: olarak.
2: dokunuyor.
1: Sizin de
2: Evet.
1: nefesinizle
2: Sağ olun.
1: bambaşka
2: Sağ olun.
1: bir
2: Sağ olun.
1: yere
2: Sağ olun.
1: taşıdı
2: Birlikte
1: bizi. Yüreğinize
2: paylaşıyoruz.
1: sağlık hocam.
2: Değerli
1: Evet.
2: izleyenlerimizle.
1: Evet.
2: Sağ olsunlar, var
1: Her şey
2: olsunlar.
1: onlar için zaten.
0: Evet.
2: Evet,
1: Şimdi
2: şimdi senden bir
1: ben de
2: türkü
1: sıra
2: dinleyeceğiz.
1: bir ağıttan başka bir ağıda geçelim. Herkesin bildiğini düşündüğüm Ege bizim buralarda çok sevilen, seslendirilen, zamanında vakti zamanında yürek yakmış ama hani bir okusa da dinlesek denen herhangi bir sanatçı büyüğümden, kardeşimden onu seslendireyim. Ümmü Kız'ın Ağıdı.
2: Dinliyoruz.
0: Dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Yüreğine gönlüne
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür
0: Selcan'cığım.
1: ederim. Devam edecek diye bekliyorum.
0: Çok
1: Bunun da içine
0: güzel.
1: girdim.
0: Çok
1: Hayır.
0: güzel.
2: Ne mutlu.
1: Evet. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ederim sevgili
2: Unutabildiysek.
1: Selcan.
2: Umut Salman'a ben çok teşekkür
1: Umut
2: ediyorum.
1: Salman, ellerine sağlık, yüreğine
2: Onun
1: sağlık. Evet.
2: ışığıyla çok
0: Sağ
1: güzel.
0: olsun, var olsun.
2: Yolumuzu bulduk.
1: Evet.
0: Evet, Tuğba
1: Şimdi
0: Ger.
1: biraz şöyle gülümseyelim mi? Biraz
2: Evet.
1: artık.
2: Evet.
1: Biraz fazla hüzne boğduk gibi. Sevgili izleyenlerimizi, türkü dostlarımızı biraz şöyle hafifçe hareketlenelim istiyorum ve Nevşehir'e götüreyim ben sizlere. Ayağına giyer üç
0: Üç günlük
1: güllü
0: çorap.
1: çorap diye.
0: Biz de
1: Keyifle
0: keyifle
1: dinliyorum.
0: dinleyelim.
1: Teşekkür
0: Tuğba
1: ederim.
0: Ger.

0: Tuğba Yer.
1: Teşekkürler.
2: Ağzına sağlık.
1: Sağ olun, var olun.
0: Çok güzel, çok keyifli çok bir tekst bu da.
1: Evet, gerçekten öyle.
2: Güzel, çok,
0: çok güzel yorumladın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağ sağlık.
1: Evet.
0: Evet, sıra nereye geldi?
2: Tadımlık.
0: Tadımlık bölümümüze.
1: Tadımlık bölümümüze geldik.
0: Bugün de çok güzel, değerli izleyenlerimiz, bir şarkımız var. Saadettin Kaynak bestecisi. Birlikte okuyacağımızı düşünüyorum.
1: Hareketli,
0: kara bulutları kaldır, aradan diyeceğiz.
1: Evet.

0: Teşekkürler, harika. Teşekkürler.
1: Evet.
0: Sanki böyle bir fasıl edasıyla oldu değil mi arkadaşlar?
1: Ah, hem de nasıl. Çok da zor bir icrası
0: çok
1: var.
0: Geniş aralıklı bir
1: çok,
0: eser.
1: Çok, çok. Gerçekten meyanlı bir hayli.
0: Harika, harika. Evet.
2: İnşallah ekranları başında bizi izleyen, iş yerini izleyenleri.
0: İçimizden geldiği gibi okuduk,
2: evet, evet,
0: değil mi?
2: Ne yaşıyorsak, evet, ne hissediyorsak onu şuracıkta, stüdyomuzun huracığında yaşıyoruz, öyle değil mi hocam?
0: Yaşıyoruz, aynen öyle vallahi.
1: Yaşatabiliyorsak da ne mutlu bize diyoruz.
0: Evet.
1: Ve
0: Şimdi yine güzel bir türkü var sırada. Mehmet İpek'e ait sözü müziği.
1: Çalıp söyleyeceksin galiba.
0: Sazımla çalıp söyleyeceğim.
2: Keyifleneceğiz hocam.
0: Pekala.
1: Hadi bakalım. Sevgili Ali Çakar.

0: Sesine yüreğine sağlık.
1: Ağzınıza
2: teşekkür
1: sağlık.
2: Ellerinize sağlık.
0: Ellerine sağlık.
2: Ayrıca bu güzel türküye eşlik eden Ömer Altıntaş arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Ve
0: nefesine sağlık.
2: Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet. Şimdi sevgili Selcan Kökçen de sıra.
1: Ben de Rumeli'ye doğru gidiyoruz ve keyifli bir türkü dinliyoruz. Aksadeler giyer boylu boyunca.

0: Ne kadar güzel bir
1: Gönlüne
0: türküydü.
1: yüreğine
0: Çok
1: sağlık
0: teşekkür
1: Selcan
0: ediyorum.
1: Güneş.
0: Esas
1: Sen
0: sanatçı
1: şahaneydin.
0: arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
1: Evet. Evet. Sıra kimde
0: Sıra
1: şimdi?
0: bende mi
1: Evet.
0: arkadaşlar?
1: Tuğba
0: Peki, o
1: Gar.
0: zaman
1: Nerelere
0: ben
1: gideceğiz?
0: sizi şöyle bir Azerbaycan
1: Aa, selam
0: diyarına
1: olsun.
0: götüreyim.
1: Azerbaycan'a selam
0: Ve
1: olsun.
0: çok sevilen o Azerbaycan mahnılarından bir tanesini okumak istiyorum. Aman avcı vurma
1: Vurma
0: beni.
1: beni.
0: Meni
1: Biz de
0: hatta.
1: dinliyoruz
0: Vurma meni
1: keyifle.
0: diyoruz.
1: Tuğba
0: Evet.
1: Gar.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Bravo, bravo.
2: Ağzına evet. Sağlık Tuğba.
0: Harika.
1: Saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel
1: çok
0: bir eserdi.
1: Güzel bir eserdi.
2: Evet, çok keyifle evet. Dinledik. Sen de böyle edalı okudun. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun, güzel türküler.
1: Sevgili dostlar.
0: Evet, evet. Şimdi değerli izleyenlerimiz, yine güzel bir türkü var sırada. Şöyle Kırşehir'e doğru yol alacağız. Kar yağar kar üstüne, ağam yağar, bir tanem yağar diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Saz üstadlarımıza.
0: Sağ ol. Çok güzel
1: sonsuz bir teşekkürlerdi.
2: Hem Türkmen kızından vazgeçemiyor, hem Türkmen kızını almış. Nazını çekemiyor.
1: Bence o bir latife.
2: Evet.
1: Bence seviyor.
2: Kesinlikle. Evet, tabii ki. Türk'ü yaktırdığına tabii ki. Göre.
1: Yani değil mi?
2: Evet tabii ki.
0: Diyerek.
1: Şimdi sıra bende. Sende.
2: Yöre Miss Sivas.
1: Selam olsun Sivas'a.
2: Tüm Sivas'a selam olsun. Entarisi dımdım yer, gelir diye umdum yer. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yer.

0: Güzeldi.
1: Çok teşekkür
0: Harika.
1: Ederim arkadaşlarım.
0: Çok keyifli bir türkü.
1: Çok, sizin de eşliğinizle evet. Çok çok daha keyifli oldu.
0: Bütün şimdi... güzel türkülerimiz değerli izleyenlerimize gelsin.
1: Evet,
0: evet. Evet Tuğba Ger.
2: Şimdi sıra neye geldi?
0: Yaren'e geldi?
2: Yaren'e geldi. Biraz fazla
0: evet.
2: Bekledi galiba.
1: Biraz fazla.
2: Artık elimize alalım
0: oldu.
2: Yaren'imizi. Evet. Ve hareketli yine hareketli bir türkü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Bir uşak türküsü. Bahçenizde Güren var.
1: Ay çok güzel.
0: Keyifle dinleyeceğiz. Çok güzel bir türkü.

0: Tuğba Ger ve Yaren.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Ellerine sağlık. Tamam.
0: Çok kıymetli orkestramız. Harikaydı. Gönlünüze
1: evet,
0: sağlık.
1: Orkestramıza evet. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok onlarla güzel. Zaten her çok şey keyifli. Çok güzel. Bir bütün oluyoruz. Evet.
0: Şimdi şöyle.
1: Her şey çok güzeldi. Evet.
0: Uşak'tan bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim mi?
1: Tabii ki gidelim.
0: Güzel ne diyeceğiz hocam? Güzel bir var sırada. Evlerinin önü yoldur, yolaktır. Başımızda dönen dektir, dolaptır diyeceğiz. Değerli izleyenlerimiz sizlere gelsin.
2: Dinliyoruz.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Ali
1: Teşekkürler, teşekkürler
0: Çakar.
1: sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi
0: Şimdi
1: yine
0: benim de
1: güzel
0: sırada
1: türküyle
0: Tuğba'ya
1: devam
0: geldi değil
1: edeceğiz.
0: mi yine sıra? Aa, o zaman yarını tekrar alayım mı?
1: Bence
0: Olur.
1: de. Bu türkü
0: Konuşturalım
1: çünkü
0: biraz.
1: yarenle çok güzel yakışacak.
0: Peki, tahtalıkta galvır var
1: Oh,
0: diyelim
1: çok
0: şimdi.
1: güzel.
0: Burdur yöresine gidelim. Böyle hareketli fıkır fıkır bir
1: Çok
0: türkümüz.
1: keyifli. Keyifle dinliyoruz. Tuğba, gel.
0: Teşekkürler.

0: Haşçı Hanım.
1: Tuğba
0: Haşçı Hanım. Teşekkür
2: Gönlüne
0: ederim.
2: yüreğine sağlık.
0: Çok
2: Tuğbacığım.
0: sağ olun, var olun.
2: Yaren ne o kadar
0: Dostlar.
2: güzel oldu ki.
0: Siz de eşlik
2: Yani
0: ettiniz.
2: biz de evet.
0: Teşekkürler. O
2: Harika.
3: Yaren'in o coşkusunu yalnız
0: Değil mi?
3: bırakamadık.
0: Çok
3: Eşlik
0: teşekkür
3: etmek
0: ederim.
3: istedik.
2: Ben de
0: Sağ
2: katılıyorum
0: olun, sağ olun. Sağ olun.
2: Selcan'a.
0: Çok teşekkür
2: Yüreğine
0: ediyorum.
2: gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür
3: Ellerine
0: ederim.
3: sağlık.
2: Ama sanıyorum bugün de programımızın sonuna geldik. Değerli arkadaşlarım, değerli izleyenlerimiz. Bugün de Üç Yaren'in sonuna geldik. Güzel türkülerimizi sizlerle birlikte paylaşmaya çalıştık. İnşallah haftaya aynı gün aynı saatte yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
0: Tekrar bir arada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Türkülerle kalın, sağlıcakla kalın efendim.
3: Hep diyoruz ya, biz diyelim 7 gün, siz deyin bir hafta sonra. Biz bu stüdyoda olacağız, sizi de bekliyoruz.

0: dokunma bana.
1: Bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz. Bana gelsin, o da
2: sensin. Beni kırmış olsan da. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
1: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde.
3: Durmamış yüreğim hala kederde. Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi. Karalım, karalım, esmer
4: düzeyim, yaralım, gel benim. Sinan'la sahnede Pazar TRT Müzik'te. Sevgi ve aşka dair şarkıları güçlü sesiyle yorumlayarak hafızalara kazınan Erkin Koray, 1941'de İstanbul'da doğdu. Anadolu Rock ve Hard Rock türünde verdiği eserlerle adından söz ettiren Koray, 1957'de ilk sahne çalışmasını yaptı. Arda arda çıkardığı rock müzik türündeki 45'liklerin ardından Cemalim, Köprüden Geçti Gelin, Kıskanırım gibi eserleri Anadolu Rock tarzıyla yorumlayan Koray, özgün bir müzik anlayışına imza attı. 7 Ağustos 2023'te aramızdan ayrılan Erkin Koray, dünya müziğinin ayak seslerini Türkiye'de yankılandırdı ve Sevince, Senden Başka Kimse Yok İçimde gibi sevgi dolu şarkılarıyla ardında derin bir iz bıraktı.

0: Efendim çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gönül penceremizden nameler sunacağız, birbirinden güzel eserler var bugün. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın.
1: Yine muhteşem bir program hazırladık sizler için. Bu programı kim hazırladı bizim için? En büyük desteği sağlayan kardeşim Umut Hoşgör ve değerli orkestramıza... Ve Furkan ve Atay'a sonsuz teşekkürler.
0: Evet efendim, biz alkışları duyuyoruz ekranlardan, sizlerden.
1: Gönülden duyuyoruz.
0: Gönülden her zaman duyuyoruz. Uşak makamıyla başladık. Hafif hafif sanki yaz geliyor değil mi? Ayvalar çiçek açtı mı sence? Nasıl durum?
1: Açmaya başladı.
0: Evet.
1: İnşallah soğuk yapıp da o çiçekleri kırmaz. Rabbim lütfesin de şöyle güzelliklerle devam etsin mevsimimiz inşallah.
0: Amin inşallah. Yine mevsimli ve harika bir uşak şarkı var sırada.
1: Bir Semahat Özden Ses.
0: Evet bestesi. Efendim.
1: Ölümsüz bir eser. Bize? Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.
0: Alp Aslan'ı dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar, harikasınız. Hiç havayı bozmadan yine Uşak makamında harika bir şarkıyla devam edelim mi?
1: Uşak makam ne demek biliyorsun değil mi?
0: Ne demek?
1: Aşıklar makamı demek.
0: Tabii ki.
1: Zevkle dinleyeceğiz
0: Çok
1: kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim.

Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre mi dersin? Vuslatın başka alem.

0: Eyvallah.
1: Bütün alkışlar size. Sağlık. Gönlünüze sağlık. Ne güzeldi. Hem şiir.
0: Nasıl güzel taksim yaparmış benim kardeşim.
1: Vallahi gönlüne sağlık Umut'cum. Senin de ağzına sağlık
0: arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel oldu. Evet efendim. Yine sizlerin istediği bu şarkıyı benden istediniz. Ben de zevkle okuyorum zaten. Rahmetli Gönül Akkor çok okurdu bu şarkıyı. Ben de bir Gönül Akkor hayranı olarak.
0: Ben de bayılırım.
1: Büyük usta.
0: Bayılırım.
1: Yorumlamaya çalışacağım. Dost bildiklerim diyelim mi hep birlikte?
0: Dinleyelim dostum.
1: Teşekkür ederim.

Bırak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Meslemcim.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi. Evet efendim, programımızın bu bölümünde hep ben Alp'ten bir türkü istiyorum. Aslında siz istiyorsunuz o türküleri.
1: Dinleyicilerimiz de artık alıştılar değil mi?
0: Evet, bu
1: Bu
0: bölümde
1: bölümde
0: bir türkü
1: harfimizi
0: olmasına
1: okunmasına.
0: alıştılar. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Sen de çok güzel yorumlayacaksın. Bundan eminim.
1: Evet, Musa Eroğlu'nun bir türküsü.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bana ne yazdan, bahardan, bana ne borhandan, kardan. Aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Mehsem.
1: Ah.
0: Ne güzel türküler.
1: Ağlamamak için böyle zor tutuyorum
0: alıp
1: kendimi.
0: Alıp götürüyor insanı,
1: evet,
0: değil mi başka diyarlara?
1: Öyle, tam anlamıyla öyle. Efendim, hemen hareketleniyorum. Hemen, hiç vakit
0: kaybetmeden.
1: Ben de
0: hemen yerime geçiyorum, zevkle dinliyorum.
1: Harika bir şarkı geliyor. Fırtınalar diyelim hep birlikte. Buyurun efendim.
2: Birlikte okuyalım mı? Hadi beraber.

0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Muhteşem, maşallah muhteşem. Fıkır fıkır kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum ben böyle şarkılar okumaya, biliyorsun.
1: Sana da çok yakışıyor.
0: Teşekkür ederim maşallah. Efendim. Alpçim, bir programın daha sonuna geldik.
1: Yine geldik değil mi?
0: Evet, yine geldik.
1: Ben ne diyordum? İki orta, bir sade, bize müsaade efendim. Yayın ve yapımda emeği geçen bütün ekibimize sonsuz teşekkürler. Umut Hoşgör'e, değerli orkestramıza, Furkan ve Atay'a ve sizlere sonsuz teşekkürler. Bir daha görüşünceye dek gönül pencereniz hep açık kalsın.
0: Sağlık, mutluluk, huzur, mucizeler sizinle olsun efendim.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Gaziantep'te, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep'te bu tür meşk, ikinci saz olarak adlandırılır ve 1920'lerde ortaya çıktı. 1970'lere kadar giderek popülerleştiği söylenir. Türkiye'deki diğer faslı türlerinden farklı olarak, İkindi saz, ikindi namazından sonra gündüz yapılan bir etkinlikti ve hem erkekler hem de kadınlar katılırdı. Altın çağında ikindi saz Gaziantep'in seçkinlerinden dinleyiciler çekiyordu ve neredeyse her gün düzenleniyordu. Ud, kanun, keman, klarnet, telli davul ve cumbuş gibi enstrümanlar eşlik ediyordu. Gaziantep faslilerinin mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum kalede birlikte çalma şerefine nail oldum.

0: Evet, hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Gazi şehrimize, Gaziantep'imize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Hoş buldum. Türkiye Dinleyen programımızı sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum. Faruk Lük Bey, yanınızdaki arkadaşları da tanıtır mısınız?
1: Tabii ki. Efendim, sevgili Cümbüş Üstadı Yılmaz Çetin, sevgili Kanun'da Hasan Bozkaya ve Mecit Çalışkan.
0: Çok memnun oldum. Bugünkü konumuz tabii ki Antep. Bir kez önce Antep'e geldim ama çok kısa kaldım ve o zamanlarda hiç Antep'in müziği giremedim.
1: Evet.
0: Sizden dinlemek benim için çok heyecan verici bir şey. Ben 10 senedir aslında Türk sanat müziği öğrenmeye çalışıyorum. Bir makamsal müziği ama daha çok klasik Türk müziği, Türk sanat müziği ağırlıklı bir çalışma yapıyorum. Daha sonra halk müziği keşfetmeye başladım da Antep müziği gelince daha çok kulağıma aşina geliyor. O yüzden eşlik etmekten keyif alırım.
1: Biz de çok memnun oluruz. Vallahi
0: inan.
1: Ay vallahi çok memnun oluruz inşallah. O zaman Gaziantep'imizin güzel bir türküsü var. Ellerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş dudağında balı var. Ben de bildim bir münasip yarı var diyelim mi?
0: Bir deneyelim mi?
1: Bir deneyelim.
0: Tamam, güzel olur.
1: Evet.

0: Ağzımıza ellerinizi sorduk.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık. Vallahi sanki daha önceden prova yapmışız gibi, böyle daha önce birlikte çalışmışız gibi.
0: Hep öyle olsun.
1: Hep öyle olsun inşallah.
0: Çok iyi değil.
1: Efendim, bir Bahçalarda Mor Beni türkümüz var. Yıllar önce Gaziantep'te üç semavi dinin bir arada yaşandığı bir şehir. O yıllarda Ermeni bir kızla Antepli bir gencin aşkını anlatır. Efendim, kız tarafı der ki, oğlan dinini değiştirir de bizim tarafa gelirse, yani Hristiyan olursa biz kızı veririz der. Oğlan tarafı da der ki, kız Müslüman olursa biz bu evliliğe rıza gösteririz der. Ama her iki tarafın aileleri buna yanaşmaz. O yüzden aşkından verem olmuş bir Antepli gencin aşkını anlatır bu türkü. Tabii türküler özümüzdür bizim. Yüreğimizin dili, başımızın sevda yelidir. Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: Yeah.
1: Bunu çalışacağım bu.
0: Olacak. Hayata koş.

0: Ağzını, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bu Antep düğünlerinde, yani Gaziantep düğünlerinde özellikle söylenen türkülerden bir tanesiydi.
0: Aslında bilmiyorum ama sizi biraz taklit etmeye çalıştım. Umarım bozmamışımdır.
1: Yok, ellerinize sağlık. Gerçekten iyiydiniz. Çok iyiydiniz.
0: O zaman sizden bir toprağa dönmeden önce,
1: evet,
0: sizden bir son eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Mektebin bacaları mı yapalım, ne dersiniz, yoksa culha mı yapalım, ne dersiniz?
0: Eminim ki siz saatlerce çalabiliyorsunuzdur. Bu sadece tadımlık olacak, kalacak.
1: Hadi mektebin bacaları yapalım.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de bizlere eşlik ettiniz. Ne güzel. Bir şarkımız daha var. Culha yapalım o zaman.
2: Culha yapalım. Evet, bir Hatep türküsü. Bekele Culha.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: İsterim ki bu son olmasın. Devamını olsun en yakın zamanda.
1: İnşallah. İnşallah. Aldım. Efendim her zaman, her zaman bekleriz. Gaziantep'imize, Gazi şehrimize tekrar tekrar hoş geldiniz. Türkiye'yi dinliyoruz değil mi?
0: Türkiye'yi dinliyoruz.
1: Türkiye'yi dinliyoruz.
0: Bugün Türkiye'yi dinliyoruz.
1: Evet, Türkiye'yi dinliyoruz inşallah.
0: Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bir dahaki sefer görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. İnşallah.
2: Biter kır şehrinin gülleri biter.
3: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer.
4: Ne olur hey.
3: Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Değerli hocam,
1: Estağfurullah.
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın Muhammed.
0: Ellerinize sağlık,
1: Var olun.
0: emeklerinize sağlık.
1: Çok sağ
0: Yani uzun
1: olasın.
0: yıllardır zaten dinliyoruz, biliyoruz.
1: Eksik olma.
0: Ülkemizdeki en önemli müzisyenlerden
1: Estağfurullah.
0: başında geliyorsunuz. Birçok kanun sanatçısının, hatta diğer enstrümanistlerin de çok örnek aldığı sanatçısınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza
1: Ben
0: konuk
1: teşekkür ederim.
0: olduğunuz
1: Çok
0: için. Bizim
1: güzel
0: için büyük bir
1: program.
0: onur.
1: Sen, zaten programla senle bütünleşiyor. Böyle virtüözün programını sunması daha da güzel.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu çaldığımız eser size ait herhalde. Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Muhammed, bu çaldığım eser 2006'da Efsane CD'si vardı.
0: Efsane
1: Çıkarmış
0: CD'si.
1: Efsane CD'sinden. Hicaz parça bu. Hicaz sesim. O zaman bestelediğim işte aşağı yukarı 20 sene oldu. O CD'nin içerisinde zaten bir tane de Kürdü saz hamaisi de var. Güzel bir çalışma oldu o. Ondan evvelki İspanyol Rüyası bir çalışma vardı. O çalışma da çok güzel oldu. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
0: Şu anda konserler de devam ediyor anladığım kadarıyla.
1: Konserler ise yurt
0: Bireysel konserler
1: dışında, ha,
0: yapıyorsunuz.
1: bireysel konser alıyor. Ya, yurt dışında olduğu zaman yurt dışında konserler oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Anladım. Bu arada Bilen Yıldırır abim, sizin de ellerinize emeklerinize sağlık hocam. Harika bir performans açılışta. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazır sizi bulmuşken konuşmaktan bana da sizleri dinlemek istiyoruz aslında. Ama biraz da tabii ki bu günümüzde neler yapıyoruz, neler ediyoruz, ne fikirlerimiz var diye bunları da bilmek istiyoruz hocam. Son zamanda yeni düşündüğünüz bir projeniz var mı? Hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz var mı? Herhangi bir fikriniz, yeni bir albüm var mı?
1: Ya yeni bir albümde enstrümantalleri zaten yaptım. Enstrümantalinin haricinde beste çalışmalarım da var.
0: Bestelerin.
1: O besteleri de şimdi onların üzerinde duruyorum. Tekrardan gene bir enstrümantal daha değişik. Mesela İspanyol Rüyası'nı yaptığımız o zamanlar bayağı eski oldu. İspanyol Rüyası 2 olabilir. Onun çalışmaları içerisindeyim şimdi. Bazı düşüncelerim var. İnşallah onu da hayırlısı
0: Yine
1: yapacağız.
0: solo
1: Kanun olacak.
0: kanun
1: Ha,
0: olarak
1: tabii
0: solo
1: altyapılı tabii gene bazı
0: aranjeli
1: enstrümanlar da
0: düzenlemeli.
1: aranjesi, düzenlemeli bir şey yapılabilir.
0: Peki hocam kaç yaşında enstrüman çalmaya başladınız ve nasıl oldu enstrüman hayatınız?
1: Enstrüman çalmam. Aslında ben kanun çok küçük yaşlarda düşünmüyordum. Batı enstrümanları düşünüyordum. O zaman belki de enstrümanı da düşünmüyordum. Babam o zaman kanunu eve getirdi.

0: Böyle bir
1: Evet,
0: tavır
1: evet.
0: çıktı. Allah'a şükürler olsun, Allah'ın vermiş olduğu bize o kabiliyeti. Biz de işte sevenlerimize sunuyoruz.
1: Çok güzel
0: Çok
1: sunuyorsunuz
0: şükürler
1: hocam. Allah
0: olsun.
1: sağlık versin size.
0: Cümlemize Allah sağlık versin.
1: Ailede başka müzisyenler de
0: Başka
1: var.
0: müzisyen, oğlum Can konservatuvarda. Keman. Ali oğlum, o da kanun çalıyor. Kızım da konservatuvardan mezun. Hem kemençe çalıyor hem yan flüt çalıyor. Onlar da
1: Hepsine çok selam
0: çok sağ olun.
1: söylüyoruz.
0: Çok sağ
1: Aynı
0: olasın.
1: zamanda bir akrabalığımız da söz konusu olduğu için
0: Tabii
1: aslında
0: tabii.
1: kuzenlerim oluyor.
0: Tabii, ikisi
1: Sevgili
0: konu sağ olasın.
1: Can da burada.
0: Tamam.
1: Canı da hazır gelmişken onu da bir
0: Tamam.
1: dinlemek
0: Çok
1: isteriz.
0: güzel
1: Güzel
0: olur.
1: de bir hatıra
0: Tamam.
1: kalmış
0: Çok
1: olur.
0: güzel olur.
1: Sevgili Can Meter.
0: Tamam.
1: O zaman hep beraber bir şey
0: Bir şey
1: çalalım.
0: icra edelim.
1: Siz
0: Tamam.
1: beraber çalın. Babanız
0: Tamam.
1: sonra beraber çalalım.
0: Tamam. Tamam.
1: Buyurun.

0: Can'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel performansınız. Sevgili hocam sizin de elinize sağlık.
2: Harika. Teşekkür ederim abi. Senin de elinize sağlık.
0: Bu eser kimin eseri?
1: Bu eser Sezen Aksu yorumuyla Ara Dingşiyan'a ait bir eser.
0: Çok güzel. Çok güzel bir melodisi var.
2: Çok güzel.
0: Peki sen neler yapıyorsun son zamanda? En son kaç zamandır da görüşemedik. Bir albüm yaptın diye biliyorum.
1: Evet, bir single çalışmam oldu benim de yakın zamanda. İşte bir 20 gün önce çıktı. Onun dışında işte keman sanatçılığıma konserler bazında devam ediyorum. Ama aynı zamanda

0: zamanda bir solo kariyerim de var.
1: Şarkı
0: Şarkı,
1: söylüyorsun.
0: evet. Solo kariyeri de yapıyorum bir yandan vokal anlamında. Onlarla ilgili de işte şimdi bir konser çalışmalarımız olacak.
1: Çok güzel. Başarıların devamını
0: Çok
1: diliyorum. Seni
0: teşekkür ederim.
1: görmek çok güzel. Programda da seni ağırlamak benim için çok çok
0: Aynı
1: mutlu etti.
0: şekilde.
1: Başarılı daim olsun. Babayla zaten meslek kariyerin her zaman devam ediyordur.
0: Evet.
1: Eğitimlerin her zaman devam ediyordur. Peki hocam, kapanışta bir şeyler çalalım. Bilen hocam, beraber üçümüz ne çalalım? Bir Binyamet Lölo'nu
0: Nihamet
1: çalalım
0: Onur'u
1: mı hocam?
0: çalalım. Evet, güzel olur.
1: Türk müziğini almış
0: Tamam.
1: oluruz. O zaman tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ellerinize
0: teşekkür
1: emeğinize
0: ederim.
1: sağlık. Cancım, ayaklarına sağlık senin. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ederim. Bilen hocam, siz de hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. O zaman buyurun.

0: yeter.
1: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımın bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri bu akşam canlı yayında TRT Müzik'te. Gülüm.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: ...8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim, bim,
0: bim, kalbimle benim, bim, bim. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Efendim, Elazığ'dan alınan çok güzel bir türküyle programımızın açılışını yaptık. TRT Müzik ekranlarından selamlar, sevgiler, aşk özünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte sizleri kalpten kalbe

0: ve akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşeceğiz, gönül gönüle konuşacağız. Sohbetimize, sevdamıza, neşemize ortak iseniz eğer, buyurun efendim, Aşk Gözünden programımız başladı. Hocam,
1: evet,
0: merhabalar.
1: Öncelikle sevgili Deniz, Elazığ'ımızın meşhur hafızlarından, Hafız Osman Öge'den bize ulaşan bu muazzam eser için hepinize teşekkür ediyorum, icranız için. Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederiz hocam.
1: Evet, bugün de türkü şölenimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserlerle halkımızın karşısında olacağız. Onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Ben de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada şiiri ve müziği size ait yüreklere dokunan çok güzel bir eser var. Garip Gönül Neyleyim.
1: Evet, arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu sahipsizliğin, anlaşılamamanın, yalnızlığın derin sızısını öyle bir hissettirdiniz ki.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık. Buğra Kutbay.
0: Ben sizin bir şiirinizi daha okumak istiyorum. Yan Gönül, müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Aşk Gözünden, Can Gözünden, şiir kitabınızdan. Evet. Yan Gönül.

0: deryasında bublar elinde. Yar aşkıyla çağla gönül, kan gönül. Yüreğini yakıp aşkın gözüne, tutuş gönül, ağla gönül, yan gönül. Sevdadır meyvesi ömür bağının, kapısı muhabbet yar otağının. Düşüp koyağına gönül dağının, engininde eyle gönül, in gönül. Aşıklar ah çeker yarın elinden, kaynayıp coş eder gönül selinden. Pervaneyim her dem aşkın dilinden, yar yoluna söyle gönül, an gönül.
1: Yüreğinize, kaleminize
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Bu Karacaoğlan dilidir. Bizim geleneksel o hamasi, çok tatlı dilimiz. Biz de orada bir şeyler demeye çalışıyoruz.
1: İşte bal gibi anlatmışsınız.
2: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bir Mardin türkümüz var. Anonim. Çok sevdiğim bir eserdir. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Ne
1: hocam.
0: kadar güzel, çok hoş
1: Arkadaşlarım da
0: bir
1: ellerine sağlık.
0: eser.
1: Evet, çok güzel. Mardin'e de selam olsun buradan. Çanakkale derler dağlar. Evet, söz müzik. Erol Parlak. Hocam neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok muazzam bir yerde duruyor. Çok önemli bir geçiş noktası tarihimizde. O savaşta da aldığımız bilgilere göre 250 bin civarında insanımızı kaybetmişiz.
1: Evet.
0: Her biri vatan diyerek ölüme koşmuş ve Çanakkale'yi geçilmez kılmış. Fakat böylesi kıymetli, böylesi kritik bir savaş için şey yoktu, yani eserler yoktu.
1: Evet hocam.
0: Bir tek Çanakkale içinde Aynalı Çarşı vardı, malumunuz o herkesçe bilinen çok ünlü, çok güzel eser. Bu bana biraz enteresan geldi.
1: Evet.
0: Çok daha başka eserlerin çıkmış olması gerekiyor idi. Ve
1: Kesinlikle.
0: nitekim de öyle olmuş. Çokça eser çıkmış ama birçoğu kaybolmuş. Sonra biz bir araştırma yaptık. Bundan bir 10 yıl evvel kadar aşağı yukarı. İşte köy öğretmenleri, seyyahlar, batılı seyyahlar, araştırmacılar falan, onların not defterlerinden böyle biz bu Çanakkale'ye dair söylenmiş metinleri çıkarttık. Ömer Faruk Yıldızkaya hocamız da var. Buradan kendilerine selam iletiyorum. Onun da çok kıymetli araştırmaları sonucu birçok eser çıkmıştı ortaya. Bunlardan ben bir seçki yaptım ve 11-12 tane yeni eser oluştu. İşte bu Çanakkale derler, dağlar ardında bu süreçte ortaya çıkmış bir eser. Ben o şiirlere Anadolu dilinden, Anadolu müziğiyle, Anadolu kendi evlatlarına sahip çıkıyor kabilinde böyle bir eser bütünü hazırladım. O esnada o kadar içime işledi ki, yani birkaç sene bununla uğraşınca bir şiirde ben naçizane yazıp onu da havalandırdım. Bugün onu izleyicilerimize paylaşmak üzere buradayız. Umuyorum
1: Niyetlisiniz
0: gönüllere
1: hocam.
0: göre
1: Tabii ki.
0: olur. Müsaadenizle onu paylaşalım.
1: Müsaadesiz. Buyurun hocam.
0: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam, vallahi yüreğimizi daldınız.
1: Eksik olma, sağ ol.
0: Her sözünüzü kestim ama buyurun.
1: Estağfurullah, yok. Ya biz bir şeye şahitlik etmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten o söz beni çok etkiliyor. Yorganı topraktır, taştır diyor şeyi. İçim ürperiyor yani. Burada da öyle oldu.
0: Evet, bir an dedim ağlayacak.
1: Yani öyle olmuş işte.
0: Değil mi?
1: Vatan diyerek ölüme koşmuşlar ve bu yurdumuzu Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Bize de bir vatan bırakmışlar. Hepsine rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Her dizenizde o bir askerin nöbet tutuşu, her ezgide bir annenin duası ve her nefesinizde de vatan kokusunu hissettirdiniz bize. Bize, Çanakkale'mize, bu topraklara.
1: Armağan olsun.
0: Armağan olsun, evet. Hocam. Hocam, o halde biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim mi hep beraber?
1: Elbette, bir havamız dağılsın belki.
0: Evet, bir dağılsın, evet. Havamız, evet. Geldi bir kara duman dağların arasından diyelim.

0: Sesine, gönlüne, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bahar geldi gene hava bulanık. Çukurova türküsü. Evet, Musa Eroğlu. Söz müzik ona mı ait yoksa?
0: Yok. Muhtemelen Karacaoğlan bu. O bölgenin anonim havalarından bir tanesi. Ama tabii Musa Eroğlu ustamızın çok büyük katkıları var bu havalara. Hatta şöyle diyebiliriz belki de. O havalar Musa Eroğlu'dan önce ve sonra olmak üzere onun yorumuyla yani ulaştığı kıvam ve icra seviyesi açısından söylüyorum. Çok önemli, kıymetli katkıları oldu. Hocamıza buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ondan dinledim ve çok sevdiğim bir uzun hava. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben
0: Güveninize
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Harun Karateke.
0: Evet. Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Programımız tüm hızıyla, aşkla devam ediyor. Dilerim her bulutun ardından sizin de gönlünüzdeki baharlar gelir, çiçeklenir. Şimdi sözümüzü Aşık Mahzuni Şerif'in çok güzel bir eseriyle devam edeceğiz. Dargın Mahkum.

0: Diline gönlüne sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşık
1: hocam.
0: Mahsuni babamıza da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Şimdi müsaadenizle bir şiir okumak istiyorum ben. Aşık Maksut Feryadi'nin İhtiyacı Var adlı güzel bir şiiri. Harun arkadaşımız da bana eşlik ederse çok mutlu olacağım.

0: böyle yaşadım, ben böyle gördüm. Bir canın bir cana ihtiyacı var. Cahilin kamile, derdin tabibe, tabibin dermana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Sıradan bir kulum, değilim yüce. İnsana insanlık gerek sadece. Gönülün sevgiye, güçsüzün güce, zalimin vicdana ihtiyacı var. Bereket sofrası açınca doğa, güzellik yayılır ovaya dağa. Arının çiçeğe, babanın bağa, bağın da zamana ihtiyacı var. Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, damarların kana ihtiyacı var. Maksutum derbini yoktan var eden, hakkın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensin, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var.
1: Diline sağlık. Benim çok kıymetli dostumun da

0: Teşekkür
1: Yüreğine
0: ederim hocam.
1: sağlık. Ne kadar güzel
0: Çok
1: söylemiş.
0: çok güzel bir şiir
1: Her bir
0: hocam.
1: inci gibi her biri
0: Bizimle
1: yerli
0: de
1: yerince.
0: paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hep senin için söz müzik yine kıymetli hocamız Erol Parlak'a ait bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: güzeldi. Önce beşeri aşk diye düşündüm ama sonra ilahi aşk olduğunu anladım.
1: Evet.
0: Ne güzel. Ben de şimdi bir Erzincan türküsü okuyacağım sizlere. Ali Ekber Çiçek hocamızın Aşık Davut Sular'dan derlediği Çoktan Beri Yollarını Gözlerim.

0: Sesine gönlüne sağlık. Ellerinize sağlık
1: Teşekkür
0: arkadaşlar.
1: ederiz hocam.
0: Davut babamıza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu'muzun ahir ustalarından, zirve ustalarından,
1: Değil mi
0: mihenk taşı
1: hocam?
0: ustalarından.
1: Vallahi billahi.
0: Evet.
1: Sözü müziği Musa Eroğlu hocamıza ait. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bir de sizin yorumunuzla dinleyelim hocam.
0: Elbette. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: söylediniz.
1: Çok
0: Bazı
1: teşekkür ederim.
0: türküler böyle mektup gibi göndeririz uzak diyarlara, değil mi? İçinde
1: Evet.
0: sevda.
1: Evet.
0: Hasretin sembolü adeta, değil mi? O bekleyişin, özlemin, turnalar. Siz nasıl
1: Evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Hep turnalarla ilgili türkülerimiz var.
1: Ya geçmiş zamanda tabii bugünkü ulaşım şeyleri yok, posta araçları da yok. Gönülden işte aslında gideceğinden de değil ama o kadar çaresizlik var ki turnalara yüklemişiz.
0: Evet.
1: Katar katar turnalara derdimizi yüklemişiz, beklentimizi, özlemimizi, hasretimizi ve haberlerimizi yüklemişiz. Ve oradan da bir kültür doğmuş işte bu muazzam incelik, zerafet. Bugün bile bizim gönüllerimizi okşuyor. Oysa turnalarla giden bir haber yok, gidecek bir haber
0: Değil
1: yok.
0: mi?
1: Bugün insanın gündeminde böyle bir şey de yok ama bunları duyar duymaz biz gerçekten bir ferahlık, bir hoş hal alıyoruz. Hala bizim gönlümüzde yeri var.
0: Hakikaten öyle. Aşk Gözünden programından turna kanatlarıyla sizlere selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyoruz. Şimdi Azerbaycan türküsü okuyalım bir tane. Yandırdın kalbimi diyelim. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Sesini gönlüne sağlık.
0: Birazcık fazla söyledim, kusura bakmayın sizi de. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin derlediğiniz bir türkü var, Allılar.
1: Onunla veda ediyoruz bugüne.
0: Evet, onunla bugüne veda ediyoruz.
1: Kıymetli seyircilerimizi saygı sevgiyle selamlıyoruz.
0: Selamlıyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde.
2: İmren lokum, Safranbolu lokumu. Tarihi lezzet İmren lokumu Safranbolu'da.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: İmren lokum, Safranbolu lokumu. Tarihi lezzet İmren lokumu Safranbolu'da.
3: Safranbolu İmren Lokum sunar.

kıymetli konuklarımız. Thank you.

en güzel günde sizinle beni buluşturan, halkımızın kanalı olan TRT'ye saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Ah yalan.

Efendim nazar boncuğudur. Canlı yayınlarda zaman zaman böyle ufak tefek aksilikler olabilir. Biz affınıza sığınıyoruz sizin. Hem size bu meydanı dolduran kıymetli Kırşehirlilere hem de davul zurna ekibimize maşallah kabilinden bir alkış rica ediyoruz. Efendim mutlu akşamlar. Bizimle beraber olan bütün canlara selam olsun Kırşehir'den. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, siz Kırşehir'e Cacabey Meydanı'nı dolduran değerli misafirlerimiz, siz de kurduğumuz bu güzel otağa, sahne önüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Malum etrafımız dağlarla çevrili. Bozkır'ın ortasındayız. Belki tabiat kolay yetişmiyor bu coğrafyada ama gönüller yetişip yeşerip boy veriyor. Uçsuz bucaksız Anadolu topraklarını kuş bakışı gören bir dağın zirvesi gibi yükseliyor adeta. Bu gece o dağlardan birinin eteğinde toplandık. Gönlümüzün dağı Neşet Usta'nın, Neşet Ertaş'ın gölgesine otağı kurduk. Zirvesinden esen yellerle, vadilerinden akan sellerle ruhumuzu kandırıp Ulu Ozan'ın yaktığı türkülerle kendimizi yeniden bulabilmek için geldik Kırşehir'in kucağına. Zira bu diyar Dede Korkut'tan Ahmet Yesevi'ye, Yunus Emre'den Hacı Bektaş'a, Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a kadim bir geleneğin ete kemiğe bürünüp sazın tellerine döküldüğü bir coğrafya. Bu geleneği yaşatanlara da selam olsun. Kıymetli konuklarımız, bu alkışlara layık olabilmek adına birbirinden güzel türküler icra edecek sanatçılarımız var. Size zevkle takdim edeceğim. Onlardan bazılarını bizim evin çocuğu olarak tanıyorsunuz sizler. Sizin için tahmin etmek kolay değil. Gördüğüm kadarıyla anlaşıldı kimleri anons edeceğim. Ama ekran başındaki izleyenlerimiz için ben yine de duyurmuş olayım. Sevgili Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu birazdan bizimle birlikte olacaklar. Bir alkış onlar için onların gıyabında. Ardından neşesiyle, enerjisiyle sahnede bir yıldız gibi parlayacak Selma Geçer. Mütevazılığıyla, hanımefendiliğiyle Reyhan Ediş Usta'nın türkülerini seslendirecek hem sizin hem de bizim için. Sazıyla ve sözüyle bir usta Mustafa Kemal Şimşek ise programın son dakikalarına doğru bizi kah ağlatacak, kah oynatacak. Biz hazırız. Az önce de söylediğim gibi bu iltifatlara layık olmaya çalışacağız bu gece Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda. Siz hazırsanız kısa bir VTR'miz var. VTR'nin ardından sanatçılarımız sizinle olacak. Şöyle kuvvetli bir alkış daha rica ediyoruz. Keyifli bir konser olsun efendim. Thank you.

0: Efendim teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler burada üstadın gölgesinde olmaktan onurlu ve gururluyuz. Neşet Ertaş Üstad'ı sizlerle beraber anmak bizim için bir onur ve gurur kaynağıdır. Öncelikle valiliğimize, ardından kurumumuza, TRT'mize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri sizlerle buluşturdular. Ve buradan baktığımızda üstadın kıymetli ailesinden fertleri görüyoruz. Ve saygıdeğer hocamız Bayram Bilge Tokel, onlar da buradalar. Hocam saygılar sunuyoruz. Sizlere sevgiler ve saygılar iletiyoruz. Ve tabii ki en önemlisi Kırşehir halkına tekrardan merhaba diyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz.
1: Merhaba efendim. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben belki bilmeyenler vardır. Burdurluyum. Umut Çorumlu.
0: Evet.
1: Burada gördüğünüz orkestradaki arkadaşların hepsi başka memleketlerden. Ama Umut'un da dediği gibi bugün Neşet Ertaş'ın gölgesinde Neşet Ertaş'ın türküleriyle burada buluştuk. Sevgisiyle, türküleriyle hala buluşturmaya, birleştirmeye devam ediyor efendim. Tekrardan hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Evet.

0: Çok sağ olun efendim. Teşekkür
1: ederim. Efendim, alkışlarınız Neşet Baba'nın ruhuna gitsin. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bir ezan molası vereceğiz. Ezanımızı dinleyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz efendim.
2: Safranbolu İmren Lokum'la devam edecek.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen dağ.

0: ağlanır mı? Ağlama sarı gelin
1: Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te.
2: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
3: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
4: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda ut ve cümbüş sanatçısı.
3: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
4: Beğendiniz inşallah.
3: Ben çok beğendim.
4: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
3: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
5: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
3: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
4: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan, Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: Serenar Bağlar karşınızda, o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ama ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.

0: Serkan Çağrı sahnesi Pazar TRT Müzik'te.
1: İmren Lokum, Safranbolu Lokumu. Tarihi lezzet İmren Lokumu Safranbolu'da.
2: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim,
1: BİM, BİM. İmren Lokum, Safranbolu Lokumu. Tarihi lezzet İmren Lokumu Safranbolu'da.
3: Safranbolu İmren Lokum'la devam ediyor.

0: Saygılar sunuyoruz.
1: Cahildim dün yanım.

Alkışlar Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'a gitsin efendim Güçlüce. Evet, gene birlikte söyleyebileceğimiz bir türkümüz var. Karadır bu bahtım kara diyelim mi? Haydi.

Kırşehir'in günleri diyelim mi? Evet.

Arzum kaldı senden, koca kır şehir. Şirin Kırşehir, güzel Kırşehir. Efendim.

Sevgiler, saygılar efendim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler.

Müzik'te yayınlanıyor biliyorsunuz. Kırşehir'in o güzel sesini, o güzel ozanını anmak için okuduğum bütün türkülere eşlik edin lütfen. Bütün televizyonda izleyen herkes sizleri duyacak.

bir kez geldim buraya. Sevgili protokol üyelerine, aynı zamanda kurumumuzun değerli büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Buradalar şu an. Ve sizler efendim, bazı insanlar bu memleketlerden gelir, gider sessizce. Bazıları da Neşet Usta gibi ve birçok diğer ustalarımız gibi iz bırakıp öyle gider. Bugün de onun için buradayız ve siz de iyi ki buradasınız. Bu coşkudan dolayı buraya tıklım tıklım doldurduğunuz için hem kendi kurumum adına hem de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Arif Balaban ustam eğer uygunsa, kabul ederse bir bozlak açışı yapsın isteriz efendim.

ediyorum efendim. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. En yakın zamanda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

Sevgili Kırşehirler, merhabalar. Eyvallah. Şimdi ustanın kendi sazından, sesinden dinlemeye alışık olduğumuz bir eserle giriş yapacağım. Rahmetli babasına ithafen okuduğu Aydos.

Eyvallah sevgili Kırşehirliler. Ustanın yolunda, izinde, dilimiz döndüğünce, elimiz yettiğince onun o güzel eserlerini tellendirmeye, havalandırmaya çalışıyoruz. Şimdi yine ondan alışık olduğumuz o güzel eserlerine değinmek istiyorum. Yerimizde oynamak serbest, alkışlamak da serbest. Hadi hep beraber okuyalım.

0: Adama kemlik mi gelir?
1: Benim duygularımın hepsi babamdan gelir. Müzik duygularımın hepsi babamdan gelir. Ben nereden, babam buradan çalıyordu ama ben burada çalıyorum ama gene babamın duygularıyla çalıyorum.

Efendim hayran kalmamak mümkün değil. Bozkır'ın abdallarına enerjileri hiç bitmesin. 41 kere bir maşallah diyelim mi onlara? Zaman su gibi akıp geçiyor. Konserde hatırı sayılır bir bölümü de geride bıraktık bu arada. Zamana direnebilmek çok mümkün değil. Ses gelmiyor. Peki birazdan getireceğiz sesi size. Duyurabildiğim kadarıyla size sesleneyim ben. Efendim yine bir nazarlık olsun diyelim. Bozkır'ın abdallarına 41 kere maşallah. Bir kuvvetli alkış daha alalım. Acaba sırada ne var derken neler neler gördük. Ne akrobatik hareketler icra ettiler sahnede. Keşke biz de onlar gibi olabilseydik. Zaman su gibi akıp geçiyor. Konserde hatırı sayılır bir bölümü de geride bıraktık böylece. Zamana direnebilmek çok mümkün değil ama istisnaları da var elbette. Neşet Usta gibi, Garip Neşet gibi. Söylediği türkülerle, verdiği öğütlerle bastığımız toprağa, soluduğumuz havaya ve içtiğimiz suya katmış varlığını bu kıymetli usta. Garip Neşet çekmediği derdin türküsünü yakmamış. Yaktığı türkülerle de kimi zaman yaralarımıza merhem, kimi zaman da yolumuza mihman dar olmuş ve bu dünyadan, dar-ı dünyadan yorulup gitmiş. Biz türkülerini söyledikçe yaşamaya devam edecek elbette. Vazifemizi bu akşamlık yerine getirdiğimizi düşünüyoruz kıymetli konuklar. Ne dersiniz? Hakkını teslim edebildik mi? Efendim ne mutlu bize. Kırşehir'de ustanın adıyla anılan Müzik ve Kültür Festivali'nin ilk gecesinde sizinle buluştuk. Vakit artık veda vakti. Son türkümüzü hep bir ağızdan söylemek üzere bütün sanatçılarımızı kıymetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz tekrar. Böylesi anlamlı bir gecede bizi Caca Bey Meydanı'nda buluşturan Kırşehir Valiliği'ne, bizi bağrına basan siz değerli Kırşehirlilere çok teşekkür ediyoruz. Aramızda son derece kıymetli isimler var. Bu özel gecede bizi yalnız bırakmadılar. Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye hanımefendi. Evlatları Hüseyin, Canan ve Döne Ertaş bizimle birliktelerdi. Ayaklarına sağlık onların da. Safa getirdiler bize. Ustanın, babalarının türküsünü başta onlara, sonra siz Kırşehirli hemşehrilerine ve tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz. Caca Bey Meydanı'ndan tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: dokunma bana.
1: Bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
2: Sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
1: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
3: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
4: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
3: Karalım, karalım, esmer güzelim, yaralım,
5: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Sevgili izleyiciler, ekranları başındaki tüm müzik severler, türkü dostları, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım sizlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün iki özel konuğum var. Birisi Yücel Arzen. Yücel Arzen aynı zamanda Sayın Milletvekilimiz ama bizim 20 yıllık dostumuz, arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız. Çok özel, çok önemli besteleri vardır. Burada karşımda çok güzel bir kariyeri var yazılı. Onu zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Bir de yanında sevgili solist kardeşimiz Sezen Kiremitçi. İkisini ağırlayacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: İyi misin Yücel?
1: İyi. Biraz yorgunum sabahleyin. Çünkü Ankara'dan.
0: Evet.
1: Sizin için
0: sağ olsun ya.
1: Geldik.
0: Çok teşekkür ederiz. Şeref verdin.
1: Ben Ankara'dan geldim hanımefendi. Ankara kadar uzak bir yerden geldi. Beylikdüzü'nden.
2: Dolayısıyla
1: burada buluştuk.
2: Evet, aynı anlarda. Evet.
1: Dünyanın merkezinde İstanbul'da burada buluştuk.
0: Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ahliyar'la açtık. Ahliyar çok güzel eserlerinden biri.
1: Tabii
0: güzel.
1: Benim en popüler şarkılarımdan biri, birincisi. 1998 yılında yapmıştım. Tabii canım, evet. 98'deydi. Önce bunu konservatuvardan arkadaşım Hüseyin Turan okumuş. Hüseyin Tatar okumuştu. Sonra Hüseyin Turan okudu. Sonra Alişan okudu. Alişan'dan sonra da zaten
0: evet.
1: Okumayan kalmadı.
0: Alişan'la,
1: bir ben okumadım.
0: Alişan'la çok yayıldı.
1: Evet evet. Alişan da çok güzel okudu. Okuyan herkes çok güzel okudu canım.
0: Evet.
1: Hüseyin Turan da
0: çok
1: güzel okudu.
0: Çok güzel, özel bir eser. Piyanoyla mı yapıyorsun genelde bütün bestelerini?
1: Tabii. Yani hayır, bağlama da eşlik etti. Ama bu şarkı mesela piyanoda yapıldığının kanıtı şeydir. Israrlı, mesela la üzeri düşünürsek do diyezle başlaması. Hiçbir türkü böyle başlamaz. Sana olan duygu... Bu kadar ısrar etmez. Bağlamada başlayan ya da kemanda, kanunda başlayan hiçbir Hicaz şarkı böyle başlamaz. Tabii. Tonal bir enstrümanda yapıldığı bellidir aslında. Yani normalde bir Hicaz şarkının sana olan diye girmesi lazım
0: ya da
1: sana olan ya da sana olan ya da sana olan diye girmesi lazım ama bu sana olan.
0: Evet, doğru, bak şimdi fark ettim.
1: Tabii.
0: Anlatınca sen. Doğru.
1: Yani tonal bir enstrümanda yapıldığı belli. Ya gitarda ya işte efendim söyleyeyim piyanoda yapıldığı belli.
0: Aynen.
1: Yani.
0: Peki. Siyasette konuşuruz ama konuşmak ister misin bilemem. Nasıl gidiyor meclis? Neler yapıyorsun? Zaman zaman seni görüyoruz.
1: Şimdi şöyle, siyaset bence çok ulvi bir etkinlik. İnsanların düzenlenmesi, insanların yönetilmesi, gelecek kuşağa aktarılması. Ben kendi poetik yürüyüşüm, şiirsel ya da ne denir ona? Sanatsal inşa, poetika. Kendi poetik yürüyüşümü

0: politik devam ettiriyorum. Ayrıca bir şey siyasi ise değeri düşmüştür siyasi. Olur mu canım, ne münasebet? Yani kim, hangi bir, mesela Azra Pound değerinden ne kaybetmiştir? Nazım Hikmet ne kaybetmiş? Pablo Neruda ne kaybetmiş mesela? Müthiş siyasi figürler var. Sanatçı her yerde sanatçıdır. İyi sanat eseri her yerde sanat. Mayakovski'nin bir dolu güzel eseri var mesela. Partiye yaptı. Carmina Burana, Karloff'un. O da bir parti ve bir siyasete yapılmıştır. Şostakoviç, Lenin Senfonisi, efendim söyleyeyim, bir sürü eseri var yani. Hepsini adamıştır zaten.
1: Bizim Adolf Hitler'e yapılanlar da var.
0: Var.
1: Wagner'den.
0: Var, hepsi var. İstiklal Marşımız.
1: İstiklal Marşı.
0: İstiklal Marşımız siyasi bir metin değil midir aynı zamanda?
1: Doğru. Aynen.
0: Dolayısıyla örneğimiz mesela o olsun.
1: Evet. Yani zaman zaman hem meclis kürsüsünden konuşmalarını dinliyorum, bazen basından da çok özel yerlere işaret ediyorsun. Politikada da
0: İnşallah.
1: başarılısın.
0: Ya şu an sanatı da, düşünceyi de, siyaseti de en çok törpüleyen, onu birbirine benzeten temel zafiyet pop. Herkes popüler olayım, daha çok kitle tarafından beğenileyim diye
1: Tabii. Pop demek halk demek.
0: düşüncenin renkliliği ve, efendim söyleyeyim, özelliği, yeganeliği kayboluyor maalesef. Pop müzikte de öyle. Tutsun, beni tutsun. Herkes beni daha çok sevsin.
1: Evet.
0: Bu önlenemez bir şey getiriyor. Tek düzelik ve kabalık getiriyor.
1: Sezen Hanım, siz nasıl buluştunuz Yücel'le? Müziğe bir ses yarışmasında galiba
2: Evet. Bir
1: tanınmışsınız ilk.
2: Evet, epey bir sene geçti üzerinden. 22 yıl olmuş. Ben de herkes gibi küçük yaştan itibaren müziğe karşı ilgiliydim. İlkokul sıralarında keşfedildim diyeyim ben size. Ve o andan itibaren işte müzik yapmaya başladım. Yaklaşık 16-17 yıl oluyor sevgili Yücel Arzen'le
0: Evet.
2: yollarımızın kesişmesi. Kendisi bana öğretmen olmuştur, yol gösterici
0: Estağfurullah.
2: olmuştur her
0: Estağfurullah.
2: zaman. Sahne partneriyiz, beraber şarkılar söylüyoruz uzun
1: Takip
2: yıllardır.
1: ediyorum.
2: Tabii şu andaki o güzel görevde de gururlanıyoruz kendisiyle.
1: Aynen, biz de öyle.
0: Sezen'in sesi çok güzeldir ya.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Hakikaten öyle. Yani çok
1: Evet.
0: yumuşak, hiç
1: Evet.
0: yormaz.
1: Evet. Peki, o zaman
2: Teşekkürler.
1: hemen hadi ikinci bir şey daha alalım sizden, şarkı daha alalım.
0: Ne
1: Provada
0: yapalım?
1: birkaç
0: Alalım.
1: tane eserini dinledim. Yeni yeni besteler yapmadan da duramıyorsun.
0: Yapıyoruz, yapacağız. İşimiz bu. Bir tane daha şey okuyalım. Ya İki Alyans'ı okuduktan sonra bu yenilere geçelim.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Olur.

0: Alyansa mı ya sözler de senin mi Yücel?
1: Sözler benim eşimin. Yani beraber kotardığımız bir şarkı bu.
0: Ha, ne zamanın bir bestesi bu?
1: Vay, bak bak nasıl hemen nerelerden. Şöyle, bu aslında geçim zorluğu yaşayan her evliliğin sıkıntılı simgelerinden biridir. Hiç paranız kalmamıştır. Alyanslarınızı satarsınız ya.
0: Vay.
1: Tabii. O satılan iki alyansın hikayesidir aslında.
0: Çok bunu kim okudu? Kimse okudu mu?
1: Yok,
0: Ya
1: bunu
0: çok
1: bir ben
0: güzel
1: okudum.
0: şarkı. Şeyi
1: Bir
0: de
1: ben okudum.
0: felsefesi de güzel.
1: Ya, tabii iki alyans. Sonra bu benim çok sevilen şarkılarımdan biridir.
0: Piyasaya sanatçı arkadaşına hiç şarkı veriyor.
1: Ben çok
0: Duymuyorum ben
1: bir
0: uzun
1: saniye,
0: süredir.
1: hayır çok verdim. Ben
0: Verdin mi?
1: çok çok yani benim şarkılarım yani ben
0: O zaman ben takip edemedim.
1: bir dönem çok verdim. Ya yani Alişan'dan tut hepsine canım yani
2: Bana
1: hepsine.
2: vermedi. Bana hiç
1: Tabii
2: vermedi
1: sen.
2: daha.
1: Bir ikiniz kalmışsınız.
0: Evet. Ha, anladım.
1: Bir ikiniz kaldınız. Yani çok fazla sayıda insan okudu. Ya benim işte konservatuvar, yüksek lisans filan bittikten sonra elimden bu geliyordu, şarkılar yazmak. Bununla hayatımı kotardım. İşte sahnede bir dolu sanatçı arkadaşa çaldım. Sonra bir dönem sözle müzik ilişkim dansla müziğe evrildi. Anadolu Ateşi, Mustafa Erdoğan süreci başladı benim için. Yani müziğin sözle olan ilişkisi kadar dans, hareketle olan ilişkisi. Sonra başka bir evre başladı. O da müziğin görüntüyle olan ilişkisi. Yani anlatabiliyor görüntü imajlarıyla olan film müzikleri, dizi müzikleri filan. Derken üçüncü bir aşama gelişti. O da müziğin siyasetle olan ilişkisi. Şimdi orayı yaşıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Tabii. Yani, eyvallah.

0: Saat 5'te geliyor, kapıyı vuruyor.
1: Kapıya dayanıyor.
0: Yani hiç boş yok.
2: Evet. Ya çok güzel bir eser. Ya türküler o kadar çok ki. Çok sayıcı ve güzel. Biz de okumaya devam ediyoruz. Bunu kimden duydum? Yani 40 yıldır türkü söylüyorum ama bilmediğim o kadar çok türkü var ki Aradolu'da tabii. Orgun Şimşek getirmiş. Söylüyordu kendi kendine. Ya bu ne kadar güzel bir türkü. Sonra Muhlis var bizim Berberoğlu. Muhlis'ten de bir solist arkadaşla beraber dinlemiştim. Hemen son albüme koydum öyle. Tek bağlamayla çalıp okudum. Çok güzel oldu.
0: Az önce söylediğiniz şey çok önemli. Yani mesela psikoloji, psikiyatri meselesinde de şu önerilir. Gerçek sorunlarınıza gerçek cevaplar vermek. Ben özellikle mesela Neşet Ertaş'ı tanıdık hepimiz, gördük. Sahicilik ne? Galiba o. Gerçek sorunlarına gerçek yanıtlar vermiş biri. Canı yandığında bozulamış, bozlak okumuş. Oynamak istediğinde oynamış. Yemek yemek istediğinde, sevdiğini söyleme biçiminde son derece gerçek neden-sonuç ilişkileriyle yapmış. Bizim bu modernizasyonla birlikte temel sıkıntımız gerçeklikle olan sorunumuz, tanımlamamızda sorun var. Sorun gerçek değil, dolayısıyla ürün de gerçek değil. Yani
1: sahicilikten uzaklaştık.
0: Aynen öyle. Yani eserlerimizdeki modernizm sonrası diyelim, sonrası temel sıkıntımız bu. Gerçek sorunlara gerçek cevaplar vermek. Modern eserlerin biraz sıkıntısı bu. O yüzden türkülere temel dönüşümüzün sebebi de o. Çünkü izleyici artık gerçek duygular istiyor.
2: Değil mi? Sahici, yaşanmış,
0: evet, aynen öyle.
2: Bir hikayesi olan,
0: aynen
2: bir şeye
0: öyle
2: vurgu yapan, kendisini vuruyor. Ya yani ben bu son dönemlerdeki, son yıllardaki gençlerdeki işte böyle bir rap, hip hop şeyini görünce birazcık böyle bir telaşlanmıştım ama sonra geçen sene Erzurum'da, Gaziantep'te falan konserler yaptım. Özellikle Erzurum konserinde 50-60 bin kişi vardı ve birinci türküden son türküye kadar eşlik ettiler ve çoğu gençti. Çok umutlandım mesela. Teknolojinin ilerlemesinden kaynaklı bizim kuşağımızda, bizim dönemimizde, gençliğimizde böyle işte Michael Jackson'ı dünyalı sanatçıları, dünyadaki diğer sanatçıları çok bilirlerdi gençlik ama kendi kültürünün sanatçılarını pek bilmezdi. Veysel'i, Mahsuni'yi. Şimdi tam tersi, hem herkesi takip ediyor ama kendi kültürünün türkülerine de hakim. O açıdan çok mutlu olmuştum mesela. Antep bütün o Anadolu konserlerde bütün türkülere eşlik ediyorlar. Yani 700 yıl önce yazılmış bir şeyde, bir türküde kendini bulması senin dediğin gerçeklikle ilgisi var değil mi bunun? Daha sayıcı.
0: Bak bir tane söyleyeyim. Bu şimdi okuyacağımız şarkının sözlerinin yazarı Gevheri. Gevheri 12. yüzyılda yaşamış bir halk ozanı. Ama aşk gibi, hayat gibi, yani bunların şeyi olmaz, kümülasyonu olmaz, birikimi olmaz yani. Eğer Leyla ile Mecnun'un aşk hikayesinden bir şey öğrenmiş olsaydık, o kız canımızı bu kadar yakmazdı. Hala hiçbir şey öğrenmemeye çalışıyoruz. Bir Gevheri şarkısı okuyayım.
2: Ya lütfen. Çok sevinirim.
0: Hadi bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Ne güzel bir anlatım değil mi?
0: Evet.
2: 12. yüzyılda yazılan evet. dizeler.
1: Bak şu kalbimin
2: ben niye
1: içine.
2: Konuşmuyorum?
1: Saldı sevdayı başıma.
2: Aşk bir tecrübesizlik hali. Mi?
1: Bence öyle. Yani tecrübe edilse... Şimdi bakın. Başkalarının...
2: Hani Leyla'dan bir şey öğrenemedik, Mecnun'dan bir şey öğrenemedik. Hala aşk acısı çekiyoruz ya.
1: Şöyle mesela İsmet Özel'in çok sevdiğim sözlerinden biridir. Başkalarının tecrübeleriyle şiir yazılamaz.
3: Hmm.
1: Kendi az önce konuştuk ya Neşet Ertaş bağlamıyla. Mahsuni Şerif. Gerçek sorunlarınıza gerçek cevaplar. Sahici cevaplar.
2: Gevheri çözmüş işi.
1: Gevheri... Onların hepsi çözmüşler.
3: Ama bu ülke için geçerli değil. Ülkede yaşanan her türlü sevince, acıya, gözyaşına şairler, müzisyenler beste yapıyor, şiir de yazıyor. Ama tabii. Birey olarak değil mi? Sen bir başkasının yaşadığı aşkın şiirini yazamazsın ki. Onun yazması lazım. Yaşayanın yazması lazım.
1: Evet, bence öyle. O ama herkesin nasip olmuyor. Yani o zaman herkes gevheri olur. Herkes evet, fuzuli olur arkadaş yani. Değil mi?
3: Peki sırada ne var?
1: Sırada ne olsun? Şimdi bireysel aşkı toplumsal hikayeye döndüren çok büyük bir kalemin bir şiiri. Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirine yaptığımız bir şarkıyı söylemek istiyoruz. Bir insan, daha doğrusu bir şair ne olmak ister? Şarkı. İşte bu şarkı, bu şiir, şarkı olmak isteyen bizlerin şiiri.

0: Şiirin ezgisini yakalamışsın üstad ya. Çok çok güzel olmuş gerçekten. Yani yükseldiği yerdeki satırı, nakaratı da vurmuşsun. Düştüğün yerdeki söz de o müzikle örtüşmüş. Yani şiirin ezgisini yakaladığın zaman doğru beste çıkıyor zaten.
1: Şimdi Necip Fazıl şiiri tabii şey, hece ölçüsü. Hece ölçüsü beste yapan insanlar için bir kolaylık. Yani modern şiir yapmak çok daha zor. Hece ölçüsü bestelemek için, müziklendirmek için, daha doğrusu zaaflı müzik için.
0: Bunun nakaratındaki söz neydi?
2: Bir gün akşam olur biz de gideriz.
1: Bir gün akşam
0: Yok,
1: olur.
0: yukarıda bağırdığın söz.
2: Yokuşlar.

0: Yani şimdi bu melodiyi bundan sonraki gelen satıra yapamazsın. Onu demek istiyorum. Çok doğru vurmuşsunuz Ezgi'yi.
1: Bir gün akşam olur biz de gideriz. Bak nasıl bir teslimiyet. Şu kesin, öleceğiz. Madem öleceğiz, o zaman doğru yaşayalım. Peki doğru yaşamak nasıl? Bir şarkı gibi olmak. Yani Necip Fazıl orada müthiş bir durulukla kendi... Şimdi bizler kendimizi nasıl oluştururuz? Kendi kişiliğimizi. Şiire göre. Karacaoğlan, Yunus Emre, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal boş yere ağızlarını açmadılar. Biz kendimizi inşa edelim. Biz Türkler hem kendi kişiliğimizi hem de kendi devletimizi şiire göre kuran insanlarız. Şiir bizim vazgeçilmemiz, vazgeçilmezimiz. O yüzden olmak isteyeceğimiz şey de nihayetinde bir şarkı olmak. Şarkı kalmak. Çok konuştum.
0: Yo, devam edelim ya. Ne var sırada? Bu şarkı bizim miydi?
1: Şarkımız bizim. Hadi bir de o zaman Sakarya Türküsü'nü okuyalım ya. Necip Fazıl'dan. Ne dersin?
0: Evet.
1: Hadi bir de Sakarya Türküsü bakalım. Sakarya Türküsü'nü ilk kez dinleyeceksiniz.
0: Evet.
1: Buyurun. Sakarya Türküsü, tabii o da bir politik şiirdir. Fakat nasıl bir politize ediyor. Sakarya küçücük bir su. Küçücük bir akarsu. Bu büsbüyük davayı bir küçük suyun taşıyabileceğine ilişkin bir diyalektik kuruyor Necip Fazıl. Sakarya'm, sana mı düştü bu yük?
0: Çok iyi.
1: Tabii bak, hadi bir dinleyelim.

0: Ne diyeyim, hiçbir şey diyemiyorum şu anda. Muhteşem. Kim yazdı?
1: Şiir tabii ki Necip Fazıl
0: Tabii
1: Kısaköy'ün.
0: yok şeyi aranjmanları kim yazdı? Necip Fazıl biliyorum Sakarya'yı.
1: Aranjmanda
0: Her şey senin
1: her
0: galiba.
1: şey bizim, bize ait.
0: Çok peki ne zaman yaptın Yücel bu besteyi?
1: Bu Necip Fazıl Kısakürek ödülleri var.
0: Evet tamam. Ben bunu dinledim sahnede ya. Galiba son ödül törenlerinin birisinde çaldınız galiba.
1: Bu 2017 mi? 2000, evet, 2017 galiba. 2017
0: Bu
1: yılındaki
0: yakın zamanda bir yerde bunu söylediniz galiba ya. Sayın
1: yani bu
0: Cumhurbaşkanımızın bir
1: tabii
0: katıldığı
1: tabii
0: programda.
1: Sakarya Türküsü, Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü çok sevilen bir ve karşılığı olan bir. Neden? Neden? Çünkü bu ülkenin geleceği bu ülkenin çocuklarındadır diyen şiir Sakarya Türküsü. Ve fakat hangi çocuklarındadır? Her çocuğunda değil. Geleceği ve geçmişi sırtına alabilecek cesareti gösterebilen çocuklarındadır. Yani benim için de mesela gençlik, her gençlik değil, her genç değil, her adam değil, her kadın da değil. Ben gönlümü de sırrımı da seçilmiş, bu davayı düşünmüş olan insan.

0: sana emanet etmek isterim. Sakaryalar onlar işte. Yani kendi geleceğini, geçmişini, bugününü taşıma hevesi ve cesareti gösterebilen insanlar. Herkes değil. Herkes olmak, Sezai Karakoç öyle söylüyor. Herkes olmak olmayacak şey, herkes olmak olmamak gibi bir şey. Nazım Hikmet de aynı şeyi söylüyor. Yani birine söylenebilecek en kötü şey şu. Bence sen de herkes gibisin. Artık bitti ya. Eyvah.
1: Sevgili izleyiciler, bu akşamlıkta, bu haftalıkta bu kadar. Ben hem Yücel'e, sevgili dostum, 20'li aşkın bir süredir beraberiz. İşlerinden, yoğunluğundan fırsat bulup geldi ve Sezen Kiremitçi'ye, hanımefendiye. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Son bir şarkıyla bu akşamı da noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve Yücel Arzen ve Sezen Kiremitçi şarkısıyla hepinize iyi akşamlar, selamlar diliyoruz.

0: geç rastladım sana. Yanımda kal, yanımda kal, düşlerin yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal, çok geç rastladım sana.
1: Aşk ve Ötesi'nden tüm TRT Müzik izleyicilerine tekrar merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: Sefalar getirdiniz efendim. Umarım keyifli, güzel bir program olur. İnşallah. Ve gönlünüze inşallah samimi duygularımıza erişebiliriz.
2: Bu hafta yine eşsiz eserler hazırladık sizler için repertuarımızda. Ve yanımda kal dedik. Sevgili Harun Kolçak'ın rahmetli sözü ve bestesi ona ait olan Yanımda Kal'ı seslendirdik.
3: İzleyicilerimizin de ricamızdır. Efendim lütfen bizimle kalın, biz de sizinle kalalım.
1: Evet, bugün çok orijinal bir konuğumuz olacak. Hem orijinal hem marjinal.
3: Evet.
1: Benim de kardeşim gibi sevdiğim, çok kıymetlidir. Volkan abimiz de zaten hani biliyorsunuz ünsiyetimizi. Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
2: Ama öncesinde bir şarkı yapalım biz.
3: Yapalım efendim.
2: Ne yapmak istersin?
3: Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Yine bir ağlayacağız yine. Her zamanki klasik. Yine bir ağlayacağız. Efendim sözleri Tahir Paker'e ait. Müziği de Burhan Bayar'a.
2: Şaşırmıyoruz.
3: Yine şaşırmadık. Burhan Bayar'a ait olan Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Buyurun efendim.

tutup da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnızım.

0: Vallahi ellerinize sağlık. Ne güzel solo yaptın ya.
1: Selim, hem hoş geldin.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Hem de
0: çok
1: harika bir eserle girizgah yaptın. Bizi de böyle duygularımızla paramparça ettin. Çünkü Volkan abi, tabii ki seni tahmin bile edemiyorum ama bizlerin, bütün müzisyenlerin ve bütün halkın en sevdiği sanatçıların arasında sanki ailemizin bir parçası gibiydi. Evet. Onu da sonunda böyle anınca vallahi dilimiz tutuldu.
0: Çok
1: ama hoş geldin
0: hoş
1: tekrar
0: buldum.
1: Öyle diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hüzünlü bir şey oldu ama iz bırakmış ve klasikleşecek. Bundan 100 sene sonra da çok tabii önemli ki bir ozan olarak anılacağını düşündüğüm bir adam.
1: Kesinlikle.
0: Volkan abi. Ama işte onun kendi söylemi de vardı. Sanatçılar, gerçek sanatçılar hep o ilk dalgayı göğüsleyen kişiler olduğu için ömrü kısa olur derdi. Önemli olan ne kadar değil de nasıl yaşadığıdır ya. Volkan abi işte muhteşem yaşayan, bence 1000 yıllık yaşayan bir sanatçı abimdi. Hepimizin de yol göstericilerinden bir tanesiydi. Ne mutlu bana ki onunla bir hikayede yer almışım. Hep beni yormayacaksınız bugün değil mi?
1: Hadi yani, şöyle biz de başka bir duyguya geçirelim.
0: Lütfen, lütfen sizi de dinlemek ve izlemek istiyorum.
1: Şöyle bir orijinal menşei Yunan şarkısı

0: Lan Manos Loizos'un bestesi ve tabii ki Murat Ammonga'nın sözleriyle
1: Wow, çok iyi.
0: bir yeni türkü klasiği olması mektubum ve bir belki Manos Loizos tarafından bir Haris Alexiou yorumundan da bir parça katabiliriz.
2: Bence senden gelir o.
0: Evet, bir Murat Fatih düeti yapalım, hiç
3: Olur
0: yapmadık
3: olur.
0: ya.
3: Olur.
0: Hadi.
3: Hiç yapmadık, evet.
1: Hiç doğru. Yapmadınız mı? Bu ilk
0: Yok.
1: bana mı vesile oldu o zaman?
0: Vallahi yapmadık.
1: Aa, çok sevindim.

0: inanır senle. Ayrılığımıza ola setimizu apla gaga pimera pragmata nikasu katimerina.
1: Ay canına.
2: Stidiyasas bir epedia.
3: Nasıl bir sentez bu ya? Çok
2: İlk
3: güzel.
2: İlk düetimiz ha.
3: Valla acayip duygu yoğunluğunu hissettirdiniz, onu söyleyeyim. Ben çok etkilendim ya. Bir de biliyorsun

0: Yunanistan'da bizim Trabzon bölgesinden de göçen
1: Çok.
0: çok insan var. Orada inanılmaz derecede kemençeyi o kadar üst düzey çalıyorlar ki.
1: Sen getirdin değil mi
0: Tabii
1: kemençeyi?
0: kemençem getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum.
1: Ya o
0: İşte
1: zaman
0: mesela
1: silahlar
0: kemençem.
1: böyle olsun abi.
0: Evet bizim silahımız o tabii ki. Notalar,
1: O zaman şöyle yapalım. Kemençeyle
0: değil mi?
1: bir esere girelim.
0: Evet tabii ki.
1: Ama hangi eser
0: Bu
1: olacak
0: bölgeye
1: bu?
0: de bizim Karadeniz bölgemize de bir ulaşalım ya. Hadi
1: Haydi
0: bakalım.
1: bakalım arkadaşlar.
2: Haydi.

0: yaşamın iki buçuk.
1: Oh be. Kendimize geldik.
2: Getirdin mi kendinize?
1: Ya Karadeniz enerjisiyle Allah herkese nasip etsin.
2: Abi evet ya, muhteşem işte.
3: Selim abi, ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Vallahi çok teşekkür ederim. Müthiş bir enerji. Müthiş bir his.
2: Sağ ol. Ama böyle hani överek olmuyor. O yüzden lütfen sizden de bir eser dinleyebilir miyim? Sen mi okursun yoksa yoksun?
3: Sıramı salsam...
2: Ama beraber okuma sözüyle.
3: Tamam, söz. Beraber tamam. Düet yapacağız hatta.
2: O zaman izin veriyorum.
4: Tamam. Seni daha salmıyoruz abi. Buradasın.
2: Tamam o zaman. Ne dinliyorsun senden?
4: Bir tane ben söyleyeyim. Aynen. Aslında Fatih abinin de Haluk Levent'le çalıştığı zamanlardan çok da güzel aranjesini yaptığı bir şarkı söyleyeceğiz. Vay vay vay, çok iyi. Sözü ve bestesi Feridun Hürel'e ait olan. Sevenler ağlarmış diyelim. İnşallah ağlamazlar tabii.
2: İnşallah.

0: Evet Göktuğcuğum, valla Selim'in enerjisi sana da
1: Bana da
0: sirayet
1: sirayet
0: etti.
1: etti.
2: Vallahi evet, ben iyi geldim demek ki size.
0: Evet hocam.
2: Evet. Sen de sıranı savdın. Şimdi sıra sende ve bende. Sen
3: Beraberiz.
2: demiştim biliyorsun.
3: Beraberiz. Söz
2: Beraberiz.
3: verdik. Sözümüzü tutalım.
2: Beraberiz.
3: Beraberiz. Abi kalemine sağlık bu arada.
2: Valla hakikaten nasıl bir düzenleme olmuş
3: Bambaşka bir
2: o
3: şey
2: ya.
3: duydum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki orijinallerin yerini hiçbir şey tutmaz ama bizler de zaman içerisinde bazı farklılıklar yapmaya çalışıyoruz.
2: Çok güzel. Eline
1: Ne güzel
2: sağlık.
1: power
2: Dileğine
1: bir
2: sağlık.
1: şarkı
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: ederiz.
2: Tansiyonu daha da
0: Hı.
2: güçlendirmişsin hakikaten.
0: Şöyle omuzlar da dik duruyorken sen de.
2: Yavrum çok güzel. En az benim kadar aranje yapmışsın. Berhudar ol yavrum. Sevgili gönül dostlarım ve müzisyen kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız yavrum. Sen de özellikle çok güzel. Senkopların muhteşem yavrum. Berhudar. Anlaşıldığı üzere sevgili gönül dostumla beraber inşallah çok eskilerde yapmıştım bu eserimi. 70'lerde yaptığım bir eser vardı. Bu eseri seninle birlikte okuyabilir miyiz yavrum?
3: Hay hay.
2: Bravo. Zaten okuyamam deseydim Berhudar olma diyecektim sana yavrum. O yüzden yavrum sen de Berhudar ol. Sevgili ekran başındaki gönül dostlarımız, sizler için de okuyoruz. Daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için kaderimin oyunu.
3: Bravo.
1: Bu da bir ters köşe
3: oldu. Bravo. Ters köşe oldu. Bravo.
0: O zaman hocam bir bağlamayı da alalım şöyle bir. Haydi bakalım arkadaşlar.
2: Hadi bakalım.
3: Orhan Baba'ya da
2: tabii selamlar,
3: selam
2: sevgiler,
3: bizden.
2: Uzun ömürler diliyoruz ona da. Sağlıkla.

0: Layık olabildik mi efendim?
1: Fazlasıyla, fazlasıyla. Efsane okudun valla. Nasıl güzel nameler, o güzel vibrasyonlar.
2: İnşallah. Şahane bir diyetti.
1: Evet, bu çok arada, güzel de çaldın. İyi oldu.
2: İyi ki geldin. İyi ki çok bugün bizlerle beraber müzik yaptın. Müziğini, enerjini, her şeyini bizle paylaştığın için.
1: Eksik olmayın.
2: Sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum esas beni ağırladığınız için ve eşlik ettiğiniz için. Çok hakikaten keyifli bir program. Bu tarz programların ülkemizin ya özellikle çok ihtiyacı var bu tarz programlara. Bir renk ve soluk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Evet, sevgili TRT Müzik izleyicileri, harika bir insanı, müthiş bir müzik adamını ağırladık. Enerjisiyle de bizlere de ilham oldu. Sevgili Selim Bölükbaşı'ya çok teşekkür ediyoruz ve haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programında görüşmek üzere.
3: Hoşça kalın.
0: Kendinize iyi bakın.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cıngıl ve daşlı gala. Korkuyorum yarın.

Caz özgürlük. Özgür bir alan bıraktığı için bütün müzisyenlere doğaçlama anlamında. Diğer müzik türlerinden ayrılan kısmı bu diye düşünüyorum. Herhalde diğer müzisyen arkadaşlarım da bana katılıyorlardır.

çocuk yaşta konservatuara ilk girdiğimdeki solfej derslerinde çok iyi bir solfej hocamız vardı. İlhan Baran, meşhur aslında Türk bestecilerinden bir tanesi. O klasik müziğin yanında pek çok müzik tarzını, bunların arasında baroktan tutun modern müziğe kadar ve halk müziğinden caza giden müzik janrı larında dolaşıyorduk ve o derslerden birinde daha henüz 12-13 yaşındayken bir Duke Ellington parçasını söylemiştik. O gün bugündür cazın etkisinden kurtulabilmiş değilim.

müzik yapabilmek arkadaşlarımızla, çeşitli janrları birleştiren çalışmalar yapmak keyifli oluyor. Böyle, böyle güzel bir ortamda İstanbul'un iki kıtasını birleştiren bir anlam yüklü bir noktada müzik yapıyor olmak bence keyifli.

caz kelimesinden korkmadan dinleyeceğim şeyi anlayacak mıyım ya da beni yoracak mı diye düşünmeden herkesin dinleyebileceğini anlatmamıza belki de vesile olacak bu programdaki çaldığımız şarkılar. Çünkü anlamak diye bir şeyin müzikte karşılığı olmadığını düşünüyorum. Yani bir müzisyen olmanıza da gerek yok. Hayatınızda belki ilk kez dinliyorsunuz bu türü. Ama sizde herhangi bir his uyandırabiliyorsa dinlerken o zaman zaten müzik amacına ulaşmış oluyor. Dolayısıyla cazı da dinleyip biraz daha kulağınızı aşina edip bu türe sevmeniz pekala mümkün.

cazın şu anda kalbinin attığı nokta bence büyük şehirler. Hem müzisyen sayısının daha fazla olması, hem müzik eğitimi alan insanların daha fazla olması, herkesin bir müzik yapma gayesiyle, üretim gayesi içinde olması ve aktif olmasından kaynaklı olarak büyük şehirlerde biraz daha aktif olduğunu görüyoruz. Belki son 5 senede veya 10 senede yayınlanmış albümlerin sayısının da artması yine cazın yoğunluğunun arttığı başka bir nokta. Türkiye'de caz festivalleri farklı farklı şehirlerde yaygınlaşmaya başladı. Orta Anadolu'da, Doğu'da, pek çok şehrimizde bu festivallerle yeni şehirlerin aynı isimlerle tanışması aslında oluyor. Müzik eğitimi almak isteyen gençlerin artmasıyla müzisyenleri takip edenlerin de sayısı arttı. Dolayısıyla oradan da bir ulaşım söz konusu oldu diyebilirim.

Merhaba sevgili dostlar. Ahmet Özcan'la Gönül Yolu programında yine birlikteyiz. Ve çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Şarkımız da öyle söylüyor zaten. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Maharet dertle kalkıp dertle yatmak değil. Derde çare üretebilmek. Allah hiç insana çaresiz dert verir mi? Mümkün değil. O zaman onun yollarını araştırmamız lazım. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Danışalım efendim. Bir bilenimiz olsun hayatta.

İnsanoğlu bu. Hep usulca sokulacak bir kucak arar. Bir yaslanacak omuz arar. İnsanın bu ihtiyacıdır. Bütün mahlukatın ihtiyacıdır. Kedilerimiz öyle değil mi? Gelir sürünür, sev beni diye. Gelir yüzüne bakar, miyavlar, beni al kucağına diye. Varlık sevgi üzerine yaratılmış. Her şeyin sevgiye ihtiyacı var. Çünkü ulu yaratıcı, ben sevilmeyi murad ettim, alemleri yarattım diyor. Sevgi bizim genetiğimizde var, hamurumuzda var sevgili dostlar. Sevelim, sevilelim. Buna ihtiyacımız var. Neredeyiz? Nasıl seviyoruz? Hangi makamdan seviyoruz? Nihavent'ten seviyoruz. Hadi bakalım.

Her gecenin bir sabahı vardır. Sabah olur. Yalnız tabii sabretmek de lazım. Evet, nazar haktır. Nazara gelebilir insan ama bütün bunları düşünerek üzerimizdeki bu ağırlığın, bu gerginliğin olası bir nazardan olabileceğini düşünerek birbirimize daha toleranslı davransak çok iyi olur. Şarkımız bize bunu öğütlüyor. İnşallah unutmayalım. Nedir? Hadi buyurun bakalım.

Evet sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. İnsan aslında bir kalıptan ibaret. Dış görünüşü itibariyle. Fakat o kalıp kafes gibi. Onun içinde bir şey var. Onun içinde her zaman kendini göstermeye çalışan, fark edilmeye çalışan bir şey var. Hani ipek böceği kozasındadır ya, günü gelip de kozasını delip çıkamazsa, kelebek olamaz, uçamaz, biliyorsunuz. İşte insan içinde de bir bülbül var, sürekli öten. Bir şeyler söylemeye çalışan. Ama biz maalesef ki dünyaya olan rağbetimiz itibariyle onun sesini çok az duyuyoruz. Ama çok büyük hata ediyoruz. İşte bir türkümüz var. Bunun altını o kadar güzel çizmiş ki. Şimdi size onu takdim edelim ve bunu düşünün. İçinizdeki o öten bülbülü düşünün ve ona kafes olmayın. Bırakın o hür olsun, uçsun, gerçek vatanını bulsun. Buyurun.

Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar diyor aşık. Doğrudur. Bir zamanlar ince hastalıktan ölmeyene, en azından ince hastalığa yakalanmayana, ki o zaman ince hastalığa yakalanan ölüyor. Çaresi yok. Evet, bu hastalık kimin kapısını çalmadıysa o kişiye hissiz, ruhsuz, duygusuz diyorlar. Şimdi de aşığımız diyor ki, öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. Doğru söylüyor. Aşık olmak lazım onları anlamak için. Ayık kafayla anlaşılacak şeyler değil derdi benim büyüklerim. Evet efendim. Hüzzama devam mı ediyoruz? Nedir? Hadi bakalım.

Evet. Düşme dedim, düştün alem diline. Veyahut uyma dedim, uydun eller sözüne. Değil mi? İkisi de okunur bunları. Elde değil demek ki. Alem diline de düşüyorsun, eller diline de uyuyorsun. Ne kadar bunu engellemek mümkündür? Mutlaka gayret sarf etmek lazım. Eksen dışına kaymamak için mutlaka bir disiplin içerisinde olmak lazım ama bazen o da kaderdendir. Onu da bilemeyiz. Yani. Efendim, sevgili dostlar, netice itibariyle sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim, sevgili dostlarım, programlarımızın başından beri her zaman söylemeye çalıştık. Zahirde gördüğümüz sevgililer de geçici. Zahirde gördüğümüz sevgililerde sürekliliği olan bir başka veçhe de var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Derinlemesine düşünmek lazım. Hiçbir şeyin kendi zatiyeti yok. Hiçbir şey kendi başına var değil. Her şey ve her şey Yaradanımızın hikmeti ve ilminin açığa çıkışından başka bir şey değil. O yüzden objelere çok çok takılıp obje için yanıp yakılmak doğru değil. Objenin bize ulaştırdığı bir güzellik var ki işte biz o güzelliğe takıldığımız zaman da yanmamızın, yakılmamızın da bir karşılığı olur. Nedir o? Ahiret alemindeki cennettir, cemaldir. Bunu göz ardı etmeyelim. Bana itimat edin, kardeşinize itimat edin. Doğru söylüyorum. Bu dünyada her şey görüldüğü kadarıyla değil. Görmediğimiz ama mutlaka var olan bir şey de var. Onun için daha dikkatli, daha ölçülü, daha dengeli olmaya gayret edelim. Ve şimdi sevgili Mustafa Hakan Alvan'ın Hüzzam makamında tespit ettiği Somuncu Baba yani Hamidi Veli Hazretlerine ait bir nutku şerifteki manaları biraz tefekkür ederek bu söylediklerime güzel güzel yollar bulmaya çalışalım. Hadi sevgili arkadaşlar.

0: Merhaba sevgili dostlar, Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türküler hazırladık sizin için. Bir saat beraberiz, sakın bir yere ayrılmayın diyoruz değil mi sevgili Ali Çakar?
1: Evet Tuğba Gör, değerli izleyenlerimiz, Üç Yaren programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler hazırladık. Birbirinden güzel türküleri sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bir saat boyunca bizle birlikte bu türküleri söylerseniz bizler de çok mutlu olacağız. Selcan Kürtçen Şahin.
2: Evet hocam. Çok şükür sağlıkla kavuştuk. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Üç yarene ne iyi ettiniz de yüreğinizi ortaya koyup hep birlikte türküleri söylemeye geldiniz diyoruz. Bir saat boyunca hocamın ve Tuğba ablamın dediği gibi bizimle olun istiyoruz. Türküleri birlikte söyleyelim. Hadi o zaman deyip Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Evet, şöyle bir Edirne Keşan yöresine doğru gideceğiz. Güzel bir türkü okuyacağız. Teyyareler yürüdü diyeceğiz efendim. Sizlere gelsin.
0: Ali Çakar.
2: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz. Ne kadar
1: Ağzınıza
0: hüzünlü,
1: sağlık hocam.
2: Ben teşekkür
0: ne kadar
2: ederim.
0: içe dokunan bir
1: Evet.
0: türkü değil mi? Çok da güzel
2: Yüreğimize
0: oldu.
2: bir izleyenlerimize gelsin.
0: Biz de
2: Sağ olun.
0: dayanamadık, eşlik ettik sana son anda
2: Ne
0: da
2: kadar
0: olsa.
2: güzel
0: Evet,
2: ettiniz.
0: bu kadar güzel
2: Katılımlarınız
0: türküye
2: için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: katılmadan yapamadık.
1: Evet,
0: Değil mi
1: değil mi?
0: Selcan?
1: Çok
2: Var olun.
1: çok güzel. Hani sözel ve müzikal olarak birbiriyle
2: Çok güzel örtüşmüş değil mi?
0: örtüşmüş.
2: Evet.
0: Zaten
2: Evet. Çok
0: türkülerimiz
2: harika.
0: öyle genel
2: Yüreğe
0: olarak.
2: dokunuyor.
1: Sizin de
2: Evet.
1: nefesinizle
2: Sağ olun.
1: bambaşka
2: Sağ
1: bir
2: olun. Sağ
1: harikaydı.
2: olun.
1: Evet,
2: Birlikte
1: geldi bizi. Yüreğinize
2: paylaşıyoruz.
1: sağlık
2: Değerli
1: hocam.
2: izleyenlerimizle.
1: Evet.
2: Sağ olsunlar. Var
0: Her şey onlar
2: olsunlar.
0: için zaten.
1: Evet.
2: Evet.
1: Şimdi
2: Şimdi senden bir
1: bende
2: türkü
1: sıra.
2: dinleyeceğiz.
1: Bir ağıttan başka bir ağıda geçelim. Herkesin bildiğini düşündüğüm Ege, bizim buralarda çok sevilen, seslendirilen, zamanında vakti zamanında yürek yakmış ama hani bir okusa da dinlesek denen herhangi bir sanatçı büyüğümden, kardeşimden onu seslendireyim. Ümmü Kız'ın ağıdı.
2: Dinliyoruz.
0: Dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Yüreğine gönlüne
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür ederim. Devam
0: Selcancığım.
1: edecek diye bekliyorum.
0: Çok
1: Bunun da
0: güzel.
1: içine girdim.
0: Çok
1: Hayır.
0: güzel.
2: Ne mutlu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bunu
2: Teşekkür ederiz
1: yaşatabildiysek.
2: sevgili Selcan. Umut Salman'a ben çok teşekkür
1: Umut
2: ediyorum.
1: Salman, ellerine sağlık, yüreğine
2: Onun
1: sağlık. Evet.
2: ışığıyla çok
0: Sağ
1: güzel
0: olsun, var
2: yolumuzu
0: olsun.
2: bulduk.
1: Evet.
0: Evet, Tuğba
1: Şimdi
0: Ger.
1: biraz şöyle gülümseyelim mi? Biraz artık.
2: Evet.
1: Biraz fazla hüzne boğduk gibi sevgili izleyenlerimizi, türkü dostlarımızı. Biraz şöyle hafifçe hareketlenelim istiyorum ve Nevşehir'e götüreyim ben sizlere. Ayağına giyer
0: Üç
1: üç
0: günlük
1: güllü
0: çorap.
1: çorap diyeyim.
0: Biz de
1: Keyifle
0: keyifle
1: dinliyorum.
0: dinleyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Tuğba Ger.

0: Tuğba Yer.
1: Teşekkürler.
2: Ağzına sağlık.
1: Sağ olun, var olun.
0: Çok güzel, çok keyifli çok bir tekst bu da.
1: Gerçekten evet. Öyle.
2: Güzel,
0: sen
2: çok güzel
0: bir tekst.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gönlüne
1: sağ olun.
0: Sağlık.
1: Evet.
0: Evet, sıra nereye geldi?
2: Tadımlık.
0: Tadımlık bölümümüze.
1: Tadımlık bölümümüze geldik.
0: Bugün de çok güzel, değerli izleyenlerimiz, bir şarkımız var. Saadettin Kaynak bestecisi. Birlikte okuyacağımızı düşünüyorum.
1: Hareketli,
0: kara bulutları kaldır,
1: güzel bir eser.
0: Aradan diyeceğiz.
1: Evet.

0: Teşekkürler,
1: harika.
0: Teşekkürler.
1: Evet.
0: Sanki böyle bir fasıl edasıyla oldu değil mi arkadaşlar?
1: Ah, hem de nasıl. Çok da zor bir icrası
0: çok
1: var
0: geniş
1: bu eserin.
0: Aralıklı bir
1: çok,
0: eser.
1: Çok, çok.
0: Gerçekten.
1: Meyanlı.

0: Bir hayli.
1: Harika, harika. Evet.
2: İnşallah ekranları başında bizi izleyen,
0: Güzel
2: iç yerini
0: olmuştur.
2: izleyenleri
1: İçimizden
2: keyif
1: geldiği
2: almıştır.
1: gibi
2: Evet,
1: okuduk,
2: evet.
1: değil mi?
2: Ne yaşıyorsak, ne
1: Evet.
2: hissediyorsak onu şuracıkta, stüdyomuzun hurucunda yaşıyoruz. Öyle değil mi hocam?
1: Yaşıyoruz. Aynen öyle
0: Yaşıyoruz.
1: vallahi.
0: Yaşatabiliyorsak da

0: Sesine yüreğine sağlık.
1: Ağzınıza
0: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederim. Sağ olun.
0: Ellerinize sağlık. Ellerine sağlık.
2: Ayrıca bu güzel türküye eşlik eden Ömer
0: Sevgili
2: Altıntaş
0: Ömer'e, Ömer
2: arkadaşımıza da
0: Altıntaş'a sağlık.
2: teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.
2: Ve
0: Nefesine
2: orkestramıza.
0: sağlık.
2: Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet. Şimdi
2: Şimdi
0: sevgili Selcan
1: Gökçen
0: Kökçen'de
1: sıra. Ben de Rumeli'ye doğru gidiyoruz ve keyifli bir türkü dinliyoruz. Aksadeler giyer boylu boyunca.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. İzniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyoruz. Tek bir gün yeter bana.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani, kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen dal.

0: Efendim çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gönül penceremizden nameler sunacağız. Birbirinden güzel eserler var bugün. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın.
1: Yine muhteşem bir program hazırladık sizler için. Bu programı kim hazırladı bizim için? En büyük desteği sağlayan kardeşim Umut Hoşgör. Ve değerli orkestramıza ve Furkan ve Atay'a sonsuz teşekkürler.
0: Evet efendim, biz alkışları duyuyoruz ekranlardan, sizlerden,
1: Gönülden duyuyoruz her
0: gönülden
1: zaman.
0: duyuyoruz. Uşak makamı ile başladık. Hafif hafif sanki yaz geliyor, değil mi? Ayvalar çiçek açtı mı sence? Nasıl durum?
1: Açmaya başladı.
0: Evet.
1: İnşallah soğuk yapıp da o çiçekleri
0: Solmaz.
1: kırmaz. Rabbim lütfetsin de şöyle güzelliklerle devam etsin mevsimimiz
0: Amin
1: inşallah.
0: inşallah. Yine mevsimli ve harika bir uşak şarkı var
1: Bir
0: sırada.
1: Semaat Özden ses
0: Evet
1: bestesi.
0: efendim. Ne
1: Ölümsüz bir
0: okuyorsun bize?
1: eser. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.
0: Alparslan'ı dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar, harikasınız. Hiç havayı bozmadan yine Uşak makamında harika bir şarkıyla devam edelim mi?
1: Uşak makam ne demek biliyorsun değil mi?
0: Ne demek?
1: Aşıklar makamı demek.
0: Tabii ki.
1: Zevkle dinleyeceğiz
0: çok
1: kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim.